0: Sevgili motosiklet sürücüleri, kask ve diğer koruma tertibatı kullanmayan sürücü, hızı ne olursa olsun çarpışma veya devrilme sırasında tamamen korunmasızdır ve ciddi yaralanmalara, sakatlıklara maruz kalabilir ve hatta hayata veda edebilir. Motosiklet kullanırken aklınız ve kaskınız daima başınızda olsun. Trafikte önce siz örnek olun, diğerlerinin değiştiğini göreceksiniz.
1: Radyo Karadeniz'de Metin Özdemir'in hazırlayıp sunduğu Sektörde Kim Var programımızla her çarşamba saat 16'da sizlerleyiz.
2: Müzik burada dinlenir. Radyo Karadeniz 88.6.

Gözümün feri kalmadı, selvi boydan tenden geçti, sevda faslı benden geçti. Gözümün feri kalmadı, selvi boydan tenden geçti,

Yere attım sızıyı, çözdüm yazılan yazıyı. Yokluğa gömdüm maziyi, hayallerim dünden geçti. Sevda faslı benden geçti. Yokluğa gömdüm maziyi, hayallerim.

0: asıl benden geçti.
1: Radyo Karadeniz.
2: Müzik burada dinlenir.

0: Başkent'in ödüllü radyosu.
1: Radyo Karadeniz.
0: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr. Size bir tık kadar yakınız.

0: Başkent'in ödüllü radyosu.
1: Radyo Karadeniz.
0: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr. Size bir tık kadar yakınız.
2: 88.6 Radyo Karadeniz.

Kafam ne düşünsem aklımda yine sen. Bir türlü seni söküp çık.

derine, aldırma sen sözlerine, aşkla bakıp gözlerine, gülmüyorsa unut gitsin.

0: Mesafe her ne olursa olsun, kaskınız mutlaka başınızda olsun.
1: Radyo Karadeniz. Müzik burada dinlenir.

Haydi vur beni. Hiç ümidim kalmadı tutunacak bir dalım. Başımı yere eğme beni, mazlum yerine koyma. Allı pullu düşlerim vardı oysa. Bir hayat böyle tersine dönmez. Bir yiğit böyle harcanmaz. Dağlara taşlara bağırasım geliyor. İçim yanıyor içim. Bildiğin gibi değil. Bu bir hikayenin bitişi midir? Bu kanlı bir veda mıdır? Bu son savaşçının yediği kurşun. Bu son kalenin de düşüşündür. Dalgaların çekilişi, bayrakların yıkılışı. Bu şarkıların susuşu mudur? Ömrüm kanıyor ömrüm.

0: ben de yenildim. İşte her şeye sırtımı dönüp koşuyorum. Sarı güller kahrolsun, ıslak gözler, beyaz mendil kahrolsun. Kahrolsun bu kaldırım, bu nezaket, mutluluk dilekleri. Canım yanıyor canım, bildiğin gibi değil. Bildiğin gibi değil.
1: Hayata renk katan şarkılar şimdi.

0: Radyo Karadeniz artık YouTube'da. youtube.com/radyokaradeniz88.6. Abone olmayı unutmayın.
1: Radyo Karadeniz. Müzik burada dinlenir.

0: Başkent'in ödüllü radyosu.
1: Radyo Karadeniz.
0: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr. Size bir tık kadar yakınız.

0: Emniyet kemeri can sıkmaz, hayat kurtarır.
1: Radyo Karadeniz'de Metin Özdemir'in hazırlayıp sunduğu Sektörde Kim Var programımızla her çarşamba saat 16'da sizlerleyiz.
0: Radyo Karadeniz 88.6.

0: Başkent'in ödüllü radyosu.
1: Radyo Karadeniz.
0: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr. Size bir tık kadar yakınız.

0: Ankara şimdi bizimle daha güzel.
1: Bizimle daha güzel.
0: En damar şarkılarla.
2: Müzik burada dinlenir. Radyo Karadeniz 88.6.

0: Başkent'in ödüllü radyosu.
1: Radyo Karadeniz.
0: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr size bir tık

0: müzik burada dinlenir.
1: Radyo Karadeniz artık YouTube'da. youtube.com/radyokaradeniz88.6. Abone olmayı unutmayın.
2: Haziran'dan itibaren hafta içi her gün Burçin Gülbenk ile Dönence 17-19 saatlerinde sizlerle.
3: Hayata renk katan şarkılar şimdi.

0: sevgili motosiklet sürücüleri. Kask ve diğer koruma tertibatı kullanmayan sürücü, hızı ne olursa olsun çarpışma veya devrilme sırasında tamamen korunmasızdır ve ciddi yaralanmalara, sakatlıklara maruz kalabilir ve hatta hayata veda edebilir. Motosiklet kullanırken aklınız ve kaskınız daima başınızda olsun. Trafikte önce siz örnek olun. Diğerlerinin değiştiğini göreceksiniz.
1: Haziran'dan itibaren hafta içi her gün Burçin Gülbenk ile Dönence 17-19 saatlerinde sizlerle.
2: Radyo Karadeniz'de Metin Özdemir'in hazırlayıp sunduğu Sektörde Kim Var programımızla her çarşamba saat 16'da sizlerleyiz.
3: Şimdi reklamlar.
4: Çeyrek asırlık tecrübesiyle

0: fiyatına perakende alabileceğiniz yazarbakliyat.com'a hemen gelin. Fırsatları siz de keşfedin.
1: Sedat Işık Mobilya sadece mobilya değil, 27 yılı aşkın tecrübesiyle yaşam alanlarınıza sıcaklık, şıklık ve konfor katıyor. Modern tasarımlar, kaliteli üretim ve uygun fiyatlarla salonunuzdan yatak odanıza, halıdan perdeye kadar her detay estetiğin ve konforun buluştuğu nokta. Fırsatlar Işık Mobilya. Adres Şehit Salim Akgül Caddesi, Kalender Sokak 2 Taksim A, Fırsatlar Ankara. İletişim 0541 504 74 23. Instagram Işık alt tire mobilya 06. Barrano deyince akla hayalindeki banyo gelir. Kaliteli, modern, şık ve kullanışlı banyo dolapları, duşa kabin, küvet ve jacuzzi sistemleri Türkiye geneli bayilerimizde avantajlı fiyatlarımızla sizleri bekliyor. İnternet ve Instagram adresimiz barranobanyo.com. barranobanyo.com.
2: Ve su dünyası. Eksiz olup ve kenet çatı kurulumundan çatı sistemlerine ve teras kurulumuna kadar tüm çatı işleriniz ücretsiz keşif ve etüt imkanımızla hizmetinizde. Adres Karşıyaka 511. Sokak numara 11 Taksim A Yeni Mahalle Ankara. Telefon 0312 335 05 38 0537 219 34 54. İmren Isı ve Su Dünyası.
3: Reklamları dinlediniz.

0: Başkent'in ödüllü radyosu.
1: Radyo Karadeniz.
0: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr. Size bir tık kadar yakınız.

0: Müzik burada dinlenir. Başkentin ödüllü radyosu.
1: Radyo Karadeniz.
0: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr size bir tık kadar yakınız.
2: Şimdi reklamlar.
3: Eşyalarınız mı yenilenecek yoksa yeni ev mi dizeceksiniz? Mağaza mağaza dolaşmanıza gerek yok. Rengi Alem Alışveriş Merkezi'ne gelin, son moda tasarımlı yatak ve yemek odalarından zarif koltuk ve köşe takımlarına, her marka beyaz eşya ve elektronik ürünlerinden küçük ev aletlerine, modern ve bol çeşitli ev tekstilinden şık tasarımlı züccaciye ürünlerine, bahçe ve balkon mobilyalarından mutfak masa sandalyelerine, desen desen halıdan perdeye kadar her ihtiyacınızı Rengi Alem mağazalarından rahatça alın ve bütçenize uygun 20 ay evden taksit imkanı ile ödeyin. Ayrıca Türkiye'nin en çok satan Bambi yatak ürünlerini de Rengi Alem Bambi mağazalarında bulabilirsiniz. Rengi Alem telefon 0312 368 58 48. Rengi Alem Alışveriş Merkezi Yeşilbayır, Mamak Çarşı, Kayaş, Demet Evler Vatan Caddesi, İstanbul Yolu Şaşmaz Kavşak ve şimdi de IKEA karşısında. Rengi Alem Alışveriş Merkezi yuvanıza renk katar. Atatürk Orman Çiftliği'nde lezzetin adresi değişmiyor. Köfte, kokoreç, kumpir, döner ve yeni tatlarımız mumbar şırdan sıcak midye ile Atatürk Orman Çiftliği'nde bir ilk. Laganya'da aile ve dostlarınızla eşsiz lezzetler tadarak harika bir gün geçirebilirsiniz. Laganya 2 ayrı şubesiyle Atatürk Orman Çiftliği'nde sizlerin hizmetinde. 0312 211 05 45 0312 211 06 11. Bizleri Laganya Köftecisi Instagram hesabından takip edebilirsiniz.
4: Çocuklarımızın sosyal, fiziksel, zihinsel, duygusal gelişimlerini destekleyen kaliteli eğitim programı sunan Çiftlik Evi Anaokulu. Adres 876. Cadde, numara 10 Park Manzara Evleri, Keklik Pınarı, Dikmen. Telefon 0537 299 74 71. Mail çiftlikeviaokulu@gmail.com.
5: Örnek temizlik makineleri, endüstriyel tesisler, fabrikalar, oteller, okullar, alışveriş merkezleri, profesyonel temizlik makinelerine ihtiyaç duyulan her alanda 1983 yılından beri Türk Standartları Enstitüsü onaylı satış servis hizmetlerimizle Nilfix İç Anadolu Bölge Bayi olarak tüm Türkiye'nin hizmetindeyiz. Adres: Şira İş Merkezi, A Blok No 11, Macunköy, Yeni Mahalle, Ankara. Telefon 0312 397 91 91, 0312 311 72 16. İnternet adresi www.ankaratemizlikmakinası.com.
2: Reklamları dinlediniz.

0: Mesafe her ne olursa olsun, kaskınız mutlaka başınızda olsun.
1: Haziran'dan itibaren hafta içi her gün Burçin Gülbenk ile Dönence 17-19 saatlerinde sizlerle.
2: Şimdi reklamlar.
3: Çeyrek asırlık tecrübesiyle perakende devlerinin tercihi Yazar Gıda'dan yazarbakliyat.com. Bakliyattan nişastaya, un, irmik, çay, şeker ve daha birçok ürünü toptan fiyatına perakende alabileceğiniz yazarbakliyat.com'a hemen gelin, fırsatları siz de keşfedin.
4: Işık Mobilya sadece mobilya değil, 27 yılı aşkın tecrübesiyle kendi üretim tesisleri, online satış imkanı ve showroomlarıyla hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyor. Uygun fiyat, kaliteli üretim, modern tasarımlar ve her zevke uygun mobilya çeşitleri, fırsatlar Işık Mobilya'da sizleri bekliyor. Adres Şehit Salim Akgül Caddesi, Kalender Sokak 2 Taksim A, Pursaklar Ankara. İletişim 0541 504 74 23. Instagram Işık @ Mobilya 06. Barrano deyince akla hayalindeki banyo gelir. Kaliteli, modern, şık ve kullanışlı banyo dolapları, duşakabin, küvet ve jacuzzi sistemleri Türkiye geneli bayilerimizde avantajlı fiyatlarımızla sizleri bekliyor. İnternet ve Instagram adresimiz barranobanyo.com. barranobanyo.com.
5: Ve su dünyası, eksiz olup ve kenet çatı kurulumundan çatı sistemlerine ve teras kurulumuna kadar tüm çatı işleriniz ücretsiz keşif ve etüt imkanımızla hizmetinizde. Adres: Karşıyaka 511. sokak, numara 11 Taksim A, Yeni Mahalle, Ankara. Telefon 0312 335 0538, 0537 219 34 54. İmren Isı ve Su Dünyası.
2: Reklamları dinlediniz.

0: Başkent'in ödüllü radyosu.
1: Radyo Karadeniz.
0: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr. Size bir tık kadar yakınız.

0: akşam içimde hüzün var.
1: Radyo Karadeniz 88.6.
2: Radyo Karadeniz'de sorularınıza yanıt bulduğunuz tüm programlar dilediğiniz yerde, dilediğiniz saatte Radyo Karadeniz YouTube kanalında. Kaçıranlar ve yeniden dinlemek isteyenler için youtube.com/radyokaradeniz886'da. Abone olmayı unutmayın.
3: Şimdi reklamlar.
4: Eşyalarınız mı yenilenecek yoksa yeni ev mi dizeceksiniz? Mağaza mağaza dolaşmanıza gerek yok. Rengi Alem Alışveriş Merkezi'ne gelin, son moda tasarımlı yatak ve yemek odalarından zarif koltuk ve köşe takımlarına, her marka beyaz eşya ve elektronik ürünlerinden küçük ev aletlerine, modern ve bol çeşitli ev tekstilinden şık tasarımlı züccaciye ürünlerine, bahçe ve balkon mobilyalarından mutfak masa sandalyelerine, desen desen halıdan perdeye kadar her ihtiyacınızı Rengi Alem mağazalarından rahatça alın ve bütçenize uygun 20 ay evden taksit imkanıyla ödeyin. Ayrıca Türkiye'nin en çok satan Bambi yatak ürünlerini de Rengi Alem Bambi mağazalarında bulabilirsiniz. Rengi Alem telefon 0312 368 58 48. Rengi Alem Alışveriş Merkezi Yeşilbayır, Mamak Çarşı, Kayaş, Demet Evler Vatan Caddesi, İstanbul Yolu Şaşmaz Kavşak ve şimdi de IKEA karşısında. Rengi Alem Alışveriş Merkezi yuvanıza renk katar. Atatürk Orman Çiftliği'nde lezzetin adresi değişmiyor. Köfte, kokoreç, kumpir, döner ve yeni tatlarımız mumbar şırdan sıcak midye ile Atatürk Orman Çiftliği'nde bir ilk. Laganya'da aile ve dostlarınızla eşsiz lezzetler tadarak harika bir gün geçirebilirsiniz. Laganya 2 ayrı şubesiyle Atatürk Orman Çiftliği'nde sizlerin hizmetinde. 0312 211 0545 0312 211 0611. Bizleri Laganya Köftecisi Instagram hesabından takip edebilirsiniz.
5: Çocuklarımızın sosyal, fiziksel, zihinsel, duygusal gelişimlerini destekleyen kaliteli eğitim programı sunan Çiftlik Evi Anaokulu. Adres 876. Cadde, numara 10, Park Manzara Evleri, Keklik Pınarı, Dikmen. Telefon 0537 299 74 71. Mail çiftlikeviaokulu@gmail.com.
6: Örnek temizlik makineleri, endüstriyel tesisler, fabrikalar, oteller, okullar, alışveriş merkezleri, profesyonel temizlik makinelerine ihtiyaç duyulan her alanda 1983 yılından beri Türk Standartları Enstitüsü onaylı satış servis hizmetlerimizle Nilfix İç Anadolu Bölge Bayi olarak tüm Türkiye'nin hizmetindeyiz. Adres: Şira İş Merkezi, A Blok No 11, Macunköy, Yeni Mahalle, Ankara. Telefon 0312 397 91 91 0312 311 72 16. İnternet adresi www.ankaratemizlikmakinası.com.
3: Reklamları dinlediniz.

0: Başkent'in ödüllü radyosu.
1: Radyo Karadeniz.
0: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr. Size bir tık kadar yakınız.

0: Emniyet kemeri can sıkmaz, hayat kurtarır.
1: Radyo Karadeniz'de Metin Özdemir'in hazırlayıp sunduğu Sektörde Kim Var programımızla her çarşamba saat 16'da sizlerleyiz.
2: Haziran'dan itibaren hafta içi her gün Burçin Gülbenk ile Dönence 17-19 saatlerinde sizlerle.
3: Şimdi reklamlar.
4: Çeyrek asırlık tecrübesi

0: uygun fiyatına perakende alabileceğiniz yazarbakliyat.com'a hemen gelin. Fırsatları siz de keşfedin.
1: Barrano deyince akla hayalindeki banyo gelir. Kaliteli, modern, şık ve kullanışlı banyo dolapları, duşa kabin, küvet ve jacuzzi sistemleri Türkiye geneli bayilerimizde avantajlı fiyatlarımızla sizleri bekliyor. İnternet ve Instagram adresimiz barranobanyo.com. barranobanyo.com. Mobilya, halı ve perdede modern tasarımlar, kalite ve uygun fiyat şimdi tek adreste buluşuyor. Seçili ürünlerde sürpriz indirimler, ödeme kolaylıkları ve düğün paketlerinde cazip kampanyalar sizleri bekliyor. 27 yılın tecrübesiyle kalitenin ve konforun adresi Sedat Işık Mobilya. Adres Şehit Salim Akgül Caddesi, Kalender Sokak, 2 Taksim A, Pursaklar, Ankara. İletişim 0541 504 74 23. Instagram Işık @mobilya. Ya 06.
2: İmren Isı ve Su Dünyası. Eksiz olup ve kenet çatı kurulumundan çatı sistemlerine ve teras kurulumuna kadar tüm çatı işleriniz ücretsiz keşif ve etüt imkanımızla hizmetinizde. Adres: Karşıyaka 511. Sokak, numara 11 Taksim A, Yeni Mahalle, Ankara. Telefon 0312 335 05 38 0537 219 34 54. İmren Isı ve Su Dünyası.
3: Reklamları dinlediniz.
4: Hayata renk katan şarkılar şimdi.

0: Başkent'in ödüllü radyosu.
1: Radyo Karadeniz.
0: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr. Size bir tık kadar yakınız.

0: Müzik burada dinlenir.
1: Başkentin ödüllü radyosu.
2: Radyo Karadeniz.
1: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr. Size bir tık kadar yakınız.
0: 1 Haziran'dan itibaren hafta içi her gün Burçin Gülbenk ile Dönence 17-19 saatlerinde sizlerle.
3: Şimdi reklamlar.
4: Eşyalarınız mı yenilenecek yoksa yeni ev mi dizeceksiniz? Mağaza mağaza dolaşmanıza gerek yok. Rengi Alem alışveriş merkezine gelin, son moda tasarımlı yatak ve yemek odalarından zarif koltuk ve köşe takımlarına, her marka beyaz eşya ve elektronik ürünlerinden küçük ev aletlerine, modern ve bol çeşitli ev tekstilinden şık tasarımlı züccaciye ürünlerine, bahçe ve balkon mobilyalarından mutfak masa sandalyelerine, desen halıdan perdeye kadar her ihtiyacınızı Rengi Alem mağazalarından rahatça alın ve bütçenize uygun 20 ay evden taksit imkanı ile ödeyin. Ayrıca Türkiye'nin en çok satan Bambi yatak ürünlerini de Rengi Alem Bambi mağazalarında bulabilirsiniz. Rengi Alem telefon 0312 368 58 48. Rengi Alem alışveriş merkezi Yeşilbayır, Mamak Çarşı, Kayaş, Demet Evler Vatan Caddesi, İstanbul Yolu Şaşmaz Kavşak ve şimdi de IKEA karşısında. Rengi Alem alışveriş merkezi yuvanıza renk katar. Atatürk Orman Çiftliği'nde lezzetin adresi değişmiyor. Köfte, kokoreç, kumpir, döner ve yeni tatlarımız mumbar şırdan sıcak midye ile Atatürk Orman Çiftliği'nde bir ilk. Laganya'da aile ve dostlarınızla eşsiz lezzetler tadarak harika bir gün geçirebilirsiniz. Laganya 2 ayrı şubesiyle Atatürk Orman Çiftliği'nde sizlerin hizmetinde. 0312 211 05 45 0312 211 06 11. Bizleri Laganya Köftecisi Instagram hesabından takip edebilirsiniz.
5: Çocuklarımızın sosyal, fiziksel, zihinsel, duygusal gelişimlerini destekleyen kaliteli eğitim programı sunan Çiftlik Evi Anaokulu. Adres 876. Cadde, numara 10, Park Manzara Evleri, Keklik Pınarı, Dikmen. Telefon 0537 299 74 71. Mail çiftlikeviaokulu@gmail.com.
6: Örnek temizlik makineleri, endüstriyel tesisler, fabrikalar, oteller, okullar, alışveriş merkezleri, profesyonel temizlik makinelerine ihtiyaç duyulan her alanda 1983 yılından beri Türk Standartları Enstitüsü onaylı satış servis hizmetlerimizle Nilfix İç Anadolu Bölge Bayi olarak tüm Türkiye'nin hizmetindeyiz. Adres: Şira İş Merkezi, A Blok No 11, Macunköy, Yeni Mahalle, Ankara. Telefon 0312 397 91 91, 0312 311 72 16. İnternet adresi www.ankaratemizlikmakinası.com.
3: Reklamları dinlediniz.
7: Müzik burada dinlenir. Radyo Karadeniz 88.6.

0: Emniyet kemeri can sıkmaz, hayat kurtarır.
1: Şimdi reklamlar.
2: Çeyrek hasırlık

0: birçok ürünü toptan fiyatına perakende alabileceğiniz yazarbakliyat.com'a hemen gelin. Fırsatları siz de keşfedin.
1: Sedat Işık Mobilya sadece mobilya değil, 27 yılı aşkın tecrübesiyle yaşam alanlarınıza sıcaklık, şıklık ve konfor katıyor. Modern tasarımlar, kaliteli üretim ve uygun fiyatlarla salonunuzdan yatak odanıza, halıdan perdeye kadar her detay estetiğin ve konforun buluştuğu nokta. Fırsatlar Işık Mobilya. Adres Şehit Salim Akgül Caddesi, Kalender Sokak 2 Taksim A, Fırsatlar Ankara. İletişim 0541 504 74 23. Instagram Işık alt tire mobilya 06. Barrano deyince akla hayalindeki banyo gelir. Kaliteli, modern, şık ve kullanışlı banyo dolapları, duşakabin, küvet ve jacuzzi sistemleri Türkiye geneli bayilerimizde avantajlı fiyatlarımızla sizleri bekliyor. İnternet ve Instagram adresimiz barranobanyo.com. barranobanyo.com.
2: Ve su dünyası. Eksiz oluk ve kenet çatı kurulumundan çatı sistemlerine ve teras kurulumuna kadar tüm çatı işleriniz ücretsiz keşif ve etüt imkanımızla hizmetinizde. Adres Karşıyaka 511. Sokak numara 11 Taksim A Yeni Mahalle Ankara. Telefon 0312 335 05 38 0537 219 34 54. İmren Isı ve Su Dünyası.
3: Reklamları dinlediniz.

0: Başkent'in ödüllü radyosu.
1: Radyo Karadeniz.
0: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr size bir tık kadar yakınız.

0: Radyo Karadeniz 88.6.
1: Müzik burada dinlenir.
2: Radyo Karadeniz'de sorularınıza yanıt bulduğunuz tüm programlar dilediğiniz yerde, dilediğiniz saatte Radyo Karadeniz YouTube kanalında. Kaçıranlar ve yeniden dinlemek isteyenler için youtube.com/radyokaradeniz88.6. Abone olmayı unutmayın.
3: Haziran'dan itibaren hafta içi her gün Burçin Gülbenk ile Dönence 17-19 saatlerinde sizlerle.
4: Şimdi reklamlar.
5: Eşyalarınız mı yenilenecek yoksa yeni ev mi dizeceksiniz? Mağaza mağaza dolaşmanıza gerek yok. Rengi Alem Alışveriş Merkezi'ne gelin. Son moda tasarımlı yatak ve yemek odalarından zarif koltuk ve köşe takımlarına, her marka beyaz eşya ve elektronik ürünlerinden küçük ev aletlerine, modern ve bol çeşitli ev tekstilinden şık tasarımlı züccaciye ürünlerine, bahçe ve balkon mobilyalarından mutfak masa sandalyelerine, desen desen halıdan perdeye kadar her ihtiyacınızı Rengi Alem mağazalarından rahatça alın ve bütçenize uygun 20 ay evden taksit imkanı ile ödeyin. Ayrıca Türkiye'nin en çok satan Bambi yatak ürünlerini de Rengi Alem Bambi mağazalarında bulabilirsiniz. Rengi Alem telefon 0312 368 58 48. Rengi Alem Alışveriş Merkezi Yeşilbayır, Mamak Çarşı, Kayaş, Demet Evler Vatan Caddesi, İstanbul Yolu Şaşmaz Kavşak ve şimdi de IKEA karşısında. Rengi Alem Alışveriş Merkezi yuvanıza renk katar. Atatürk Orman Çiftliği'nde lezzetin adresi değişmiyor. Köfte, kokoreç, kumpir, döner ve yeni tatlarımız mumbar şırdan sıcak midye ile Atatürk Orman Çiftliği'nde bir ilk. Laganya'da aile ve dostlarınızla eşsiz lezzetler tadarak harika bir gün geçirebilirsiniz. Laganya 2 ayrı şubesiyle Atatürk Orman Çiftliği'nde sizlerin hizmetinde. 0312 211 05 45 0312 211 06 11. Bizleri Laganya Köftecisi Instagram hesabından takip edebilirsiniz.
0: Çocuklarımızın sosyal, fiziksel, zihinsel, duygusal gelişimlerini destekleyen kaliteli eğitim programı sunan Çiftlik Evi Anaokulu. Adres 876. Cadde, numara 10, Park Manzara Evleri, Keklik Pınarı, Dikmen. Telefon 0537 299 74 71. Mail çiftlikeviaokulu@gmail.com.
6: Örnek temizlik makineleri, endüstriyel tesisler, fabrikalar, oteller, okullar, alışveriş merkezleri, profesyonel temizlik makinelerine ihtiyaç duyulan her alanda 1983 yılından beri Türk Standartları Enstitüsü onaylı satış servis hizmetlerimizle Nilfix İç Anadolu Bölge Bayi olarak tüm Türkiye'nin hizmetindeyiz. Adres: Şira İş Merkezi, A Blok No 11, Macunköy, Yeni Mahalle, Ankara. Telefon 0312 397 91 91 0312 311 72 16. İnternet adresi www.ankaratemizlikmakinası.com.
4: Reklamları dinlediniz.
7: Hayata renk katan şarkılar şimdi.

0: emniyet kemerini bağlamak, can güvenliğini sağlamaktır. Radyo Karadeniz'de Metin Özdemir'in hazırlayıp sunduğu Sektörde Kim Var programımızla her çarşamba saat 16'da sizlerleyiz.
1: Şimdi reklamlar.
2: Çeyrek asırlık tecrübe.

0: fiyatına perakende alabileceğiniz yazarbakliyat.com'a hemen gelin. Fırsatları siz de keşfedin.
1: Barrano deyince akla hayalindeki banyo gelir. Kaliteli, modern, şık ve kullanışlı banyo dolapları, duşa kabin, küvet ve jacuzzi sistemleri Türkiye geneli bayilerimizde avantajlı fiyatlarımızla sizleri bekliyor. İnternet ve Instagram adresimiz barranobanyo.com. barranobanyo.com. Işık Mobilya sadece mobilya değil, 27 yılı aşkın tecrübesiyle kendi üretim tesisleri, online satış imkanı ve showroomlarıyla hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyor. Uygun fiyat, kaliteli üretim, modern tasarımlar ve her zevke uygun mobilya çeşitleri, fırsatlar Işık Mobilya'da sizleri bekliyor. Adres Şehit Salim Akgül Caddesi, Kalender Sokak 2 Taksim A, Pursaklar Ankara. İletişim 0541 504 74 23. Instagram Işık @ Mobilya 06.
2: İmren Isı ve Su Dünyası, eksiz oluk ve kenet çatı kurulumundan çatı sistemlerine ve teras kurulumuna kadar tüm çatı işleriniz ücretsiz keşif ve etüt imkanımızla hizmetinizde. Adres: Karşıyaka 511. Sokak, numara 11 Taksim A, Yeni Mahalle, Ankara. Telefon 0312 335 05 38 0537 219 34 54. İmren Isı ve Su Dünyası.
3: Reklamları dinlediniz.

Kekik kokusu duydum. Kekik kokusu koynunda huysuz gecenin. Uyandım birdenbire. Haydi dedim. Yüreğim gidelim bu şehirden. Bu şehir koparmak istiyor ben özlemlerimden. Yorgunum. Çünkü yorgunluğumun yaşamak gibi bir anlamı var. Yine de yaşamaktan duyduğum mutluluğun tadına düşmanlarım ulaşamazlar. Katarlar gelir geçer.

Bir kuş çiz yavrum yüzüme gözyaşında. Bir kuş tel tel kirpiklerin kanat olsun. Bir kuş çırpınan kalbi dudağımda. Bir kuş yavrum sıcaklığın beni bulsun. Bahar gelmiş balam benim, bahar gelmiş dayanmış. Dalda yaprak bebeğim, suda köpük uyanmış. Kuzulara özenmiş kızım benim, körpe sesler dinlenmiş. Ay ışığında yanmış yavrucuğum, onun için beyazmış. Şarkılar gelir geçer.

0: Biz buradayız. Burası Radyo Karadeniz.
1: Başkentin ödüllü radyosu.
2: Radyo Karadeniz.
1: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr. Size bir tık kadar yakınız.
0: Radyo Karadeniz'de sorularınıza yanıt bulduğunuz tüm programlar dilediğiniz yerde, dilediğiniz saatte Radyo Karadeniz YouTube kanalında. Kaçıranlar ve yeniden dinlemek isteyenler için youtube.com/radyokaradeniz886'da. Abone olmayı unutmayın.
3: Haziran'dan itibaren hafta içi her gün Burçin Gülbenk ile Dönence 17-19 saatlerinde sizlerle.
4: Şimdi reklamlar.
5: Eşyalarınız mı yenilenecek yoksa yeni ev mi dizeceksiniz? Mağaza mağaza dolaşmanıza gerek yok. Rengi Alem alışveriş merkezine gelin. Son moda tasarımlı yatak ve yemek odalarından zarif koltuk ve köşe takımlarına, her marka beyaz eşya ve elektronik ürünlerinden küçük ev aletlerine, modern ve bol çeşitli ev tekstilinden şık tasarımlı züccaciye ürünlerine, bahçe ve balkon mobilyalarından mutfak masa sandalyelerine, desen halıdan perdeye kadar her ihtiyacınızı Rengi Alem mağazalarından rahatça alın ve bütçenize uygun 20 ay evden taksit imkanı ile ödeyin. Ayrıca Türkiye'nin en çok satan Bambi yatak ürünlerini de Rengi Alem Bambi mağazalarında bulabilirsiniz. Rengi Alem telefon 0312 368 58 48. Rengi Alem alışveriş merkezi Yeşilbayır, Mamak Çarşı, Kayaş, Demet Evler Vatan Caddesi, İstanbul Yolu Şaşmaz Kavşak ve şimdi de IKEA karşısında. Rengi Alem alışveriş merkezi yuvanıza renk katar. Atatürk Orman Çiftliği'nde lezzetin adresi değişmiyor. Köfte, kokoreç, kumpir, döner ve yeni tatlarımız mumbar, şırdan, sıcak midye ile Atatürk Orman Çiftliği'nde bir ilk. Laganya'da aile ve dostlarınızla eşsiz lezzetler tadarak harika bir gün geçirebilirsiniz. Laganya 2 ayrı şubesiyle Atatürk Orman Çiftliği'nde sizlerin hizmetinde. 0312 211 05 45 0312 211 06 11. Bizleri Laganya Köftecisi Instagram hesabından takip edebilirsiniz.
6: Çocuklarımızın sosyal, fiziksel, zihinsel, duygusal gelişimlerini destekleyen kaliteli eğitim programı sunan Çiftlik Evi Anaokulu. Adres 876. Cadde, numara 10, Park Manzara Evleri, Keklik Pınarı, Dikmen. Telefon 0537 299 74 71. Mail çiftlikeviaokulu@gmail.com.
4: Reklamları dinlediniz.
0: Müzik burada dinlenir. Radyo Karadeniz 88.6.

0: Başkent'in ödüllü radyosu.
1: Radyo Karadeniz.
0: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr. Size bir tık kadar yakınız.

0: Sevgili motosiklet sürücüleri, kask ve diğer koruma tertibatı kullanmayan sürücü, hızı ne olursa olsun çarpışma veya devrilme sırasında tamamen korunmasızdır ve ciddi yaralanmalara, sakatlıklara maruz kalabilir ve hatta hayata veda edebilir. Motosiklet kullanırken aklınız ve kaskınız daima başınızda olsun. Trafikte önce siz örnek olun, diğerlerinin değiştiğini göreceksiniz.
1: Şimdi reklamlar.
2: Çeyrek hazırlıkta

0: fiyatına perakende alabileceğiniz yazarbakliyat.com'a hemen gelin. Fırsatları siz de keşfedin.
1: Mobilya, halı ve perdede modern tasarımlar, kalite ve uygun fiyat şimdi tek adreste buluşuyor. Seçili ürünlerde sürpriz indirimler, ödeme kolaylıkları ve düğün paketlerinde cazip kampanyalar sizleri bekliyor. 27 yılın tecrübesiyle kalitenin ve konforun adresi Sedat Işık Mobilya. Adres Şehit Salim Akgül Caddesi, Kalender Sokak 2 Taksim A Pursaklar Ankara. İletişim 0541 504 74 23. Instagram Işık @mobilya. Bilya 06. Barrano deyince akla hayalindeki banyo gelir. Kaliteli, modern, şık ve kullanışlı banyo dolapları, duşa kabin, küvet ve jacuzzi sistemleri Türkiye geneli bayilerimizde avantajlı fiyatlarımızla sizleri bekliyor. İnternet ve Instagram adresimiz barranobanyo.com. barranobanyo.com.
2: Ve su dünyası. Eksiz oluk ve kenet çatı kurulumundan çatı sistemlerine ve teras kurulumuna kadar tüm çatı işleriniz ücretsiz keşif ve etüt imkanımızla hizmetinizde. Adres Karşıyaka 511. Sokak numara 11 Taksim A Yeni Mahalle Ankara. Telefon 0312 335 05 38 0537 219 34 54. İmren Isı ve Su Dünyası.
3: Reklamları dinlediniz.

0: Başkent'in ödüllü radyosu.
1: Radyo Karadeniz.
0: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr. Size bir tık kadar yakınız.

0: Ankara şimdi bizimle daha güzel. En damar şarkılarla.
1: Müzik burada dinlenir. Radyo Karadeniz 88.6.

0: Radyo Karadeniz'de sorularınıza yanıt bulduğunuz tüm programlar dilediğiniz yerde, dilediğiniz saatte Radyo Karadeniz YouTube kanalında. Kaçıranlar ve yeniden dinlemek isteyenler için youtube.com/radyokaradeniz886'da. Abone olmayı unutmayın.
1: Haziran'dan itibaren hafta içi her gün Burçin Gülbenk ile Dönence 17-19 saatlerinde sizlerle.
2: Şimdi reklamlar.
3: Eşyalarınız mı yenilenecek yoksa yeni ev mi dizeceksiniz? Mağaza mağaza dolaşmanıza gerek yok. Rengi Alem Alışveriş Merkezi'ne gelin, son moda tasarımlı yatak ve yemek odalarından zarif koltuk ve köşe takımlarına, her marka beyaz eşya ve elektronik ürünlerinden küçük ev aletlerine, modern ve bol çeşitli ev tekstilinden şık tasarımlı züccaciye ürünlerine, bahçe ve balkon mobilyalarından mutfak masa sandalyelerine, desen desen halıdan perdeye kadar her ihtiyacınızı Rengi Alem mağazalarından rahatça alın ve bütçenize uygun 20 ay evden taksit imkanı ile ödeyin. Ayrıca Türkiye'nin en çok satan Bambi yatak ürünlerini de Rengi Alem Bambi mağazalarında bulabilirsiniz. Rengi Alem telefon 0312 368 58 48. Rengi Alem Alışveriş Merkezi Yeşilbayır, Mamak Çarşı, Kayaş, Demet Evler Vatan Caddesi, İstanbul Yolu Şaşmaz Kavşak ve şimdi de IKEA karşısında. Rengi Alem Alışveriş Merkezi yuvanıza renk katar. Atatürk Orman Çiftliği'nde lezzetin adresi değişmiyor. Köfte, kokoreç, kumpir, döner ve yeni tatlarımız mumbar şırdan sıcak midye ile Atatürk Orman Çiftliği'nde bir ilk. Laganya'da aile ve dostlarınızla eşsiz lezzetler tadarak harika bir gün geçirebilirsiniz. Laganya 2 ayrı şubesiyle Atatürk Orman Çiftliği'nde sizlerin hizmetinde. 0312 211 05 45 0312 211 06 11. Bizleri Laganya Köftecisi Instagram hesabından takip edebilirsiniz.
4: Çocuklarımızın sosyal, fiziksel, zihinsel, duygusal gelişimlerini destekleyen kaliteli eğitim programı sunan Çiftlik Evi Anaokulu. Adres 876. Cadde, numara 10 Park Manzara Evleri, Keklik Pınarı, Dikmen. Telefon 0537 299 74 71. Mail çiftlikeviaokulu@gmail.com.
2: Reklamları dinlediniz.
5: 88.6 Radyo Karadeniz.

0: Mesafe her ne olursa olsun, kaskınız mutlaka başınızda olsun.
1: Radyo Karadeniz'de Metin Özdemir'in hazırlayıp sunduğu Sektörde Kim Var programımızla her çarşamba saat 16'da sizlerleyiz.
2: Şimdi reklamlar.
3: Çeyrek hazırlık tecrübesiyle

0: Ama hemen gelin, fırsatları siz de keşfedin.
1: Barrano deyince akla hayalindeki banyo gelir. Kaliteli, modern, şık ve kullanışlı banyo dolapları, duşa kabin, küvet ve jacuzzi sistemleri Türkiye geneli bayilerimizde avantajlı fiyatlarımızla sizleri bekliyor. İnternet ve Instagram adresimiz barranobanyo.com. Barrano Banyo.

0: Sedat Işık Mobilya sadece mobilya değil. 27 yılı aşkın tecrübesiyle yaşam alanlarınıza sıcaklık, şıklık ve konfor katıyor. Modern tasarımlar, kaliteli üretim ve uygun fiyatlarla salonunuzdan yatak odanıza, halıdan perdeye kadar her detay estetiğin ve konforun buluştuğu nokta. Pursaklar Işık Mobilya. Adres Şehit Salim Akgül Caddesi, Kalender Sokak 2 Taksim A, Pursaklar Ankara. İletişim 0541 504 7423. Instagram Işık alt tire mobilya 06.
1: İmren Isı ve Su Dünyası. Eksiz oluk ve keret çatı kurulumundan çatı sistemlerine ve teras kurulumuna kadar tüm çatı işleriniz ücretsiz keşif ve etüt imkanımızla hizmetinizde. Adres Karşıyaka 511. Sokak, numara 11 Taksim A, Yeni Mahalle, Ankara. Telefon 0312 335 05 38 0537 219 34 54. İmren Isı ve Su Dünyası.
2: Reklamları dinlediniz.

0: Başkent'in ödüllü radyosu.
1: Radyo Karadeniz.
0: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr. Size bir tık kadar yakınız.

0: Müzik burada dinlenir. Radyo Karadeniz 88.6.
1: Başkentin ödüllü radyosu.
2: Radyo Karadeniz.
1: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr. Size bir tık kadar yakınız.
3: 1 Haziran'dan itibaren hafta içi her gün Burçin Gülbenk ile Dönence 17-19 saatlerinde sizlerle.
4: Şimdi reklamlar.
5: Eşyalarınız mı yenilenecek yoksa yeni ev mi dizeceksiniz? Mağaza mağaza dolaşmanıza gerek yok. Rengi Alem Alışveriş Merkezi'ne gelin, son moda tasarımlı yatak ve yemek odalarından zarif koltuk ve köşe takımlarına, her marka beyaz eşya ve elektronik ürünlerinden küçük ev aletlerine, modern ve bol çeşitli ev tekstilinden şık tasarımlı züccaciye ürünlerine, bahçe ve balkon mobilyalarından mutfak masa sandalyelerine, desen halıdan perdeye kadar her ihtiyacınızı Rengi Alem mağazalarından rahatça alın ve bütçenize uygun 20 ay evden taksit imkanı ile ödeyin. Ayrıca Türkiye'nin en çok satan Bambi yatak ürünlerini de Rengi Alem Bambi mağazalarında bulabilirsiniz. Rengi Alem telefon 0312 368 58 48. Rengi Alem Alışveriş Merkezi Yeşilbayır, Mamak Çarşı, Kayaş, Demet Evler Vatan Caddesi, İstanbul Yolu Şaşmaz Kavşak ve şimdi de IKEA karşısında. Rengi Alem Alışveriş Merkezi yuvanıza renk katar. Atatürk Orman Çiftliği'nde lezzetin adresi değişmiyor. Köfte, kokoreç, kumpir, döner ve yeni tatlarımız mumbar, şırdan, sıcak midye ile Atatürk Orman Çiftliği'nde bir ilk. Laganya'da aile ve dostlarınızla eşsiz lezzetler tadarak harika bir gün geçirebilirsiniz. Laganya 2 ayrı şubesiyle Atatürk Orman Çiftliği'nde sizlerin hizmetinde. 0312 211 05 45 0312 211 06 11. Bizleri Laganya Köftecisi Instagram hesabından takip edebilirsiniz.
0: Çocuklarımızın sosyal, fiziksel, zihinsel, duygusal gelişimlerini destekleyen kaliteli eğitim programı sunan Çiftlik Evi Anaokulu. Adres 876. Cadde, numara 10, Park Manzara Evleri, Keklik Pınarı, Dikmen. Telefon 0537 299 74 71. Mail çiftlikeviaokulu@gmail.com.
4: Reklamları dinlediniz.
0: 88.6 Radyo Karadeniz.

0: Emniyet kemeri can sıkmaz, hayat kurtarır.
1: Şimdi reklamlar.
2: Çeyrek asırlık tecrübesi

0: Ama hemen gelin, fırsatları siz de keşfedin.
1: Barrano deyince akla hayalindeki banyo gelir. Kaliteli, modern, şık ve kullanışlı banyo dolapları, duşakabin, küvet ve jacuzzi sistemleri Türkiye geneli bayilerimizde avantajlı fiyatlarımızla sizleri bekliyor. İnternet ve Instagram adresimiz barranobanyo.com. barranobanyo.com. Işık Mobilya sadece mobilya değil. 27 yılı aşkın tecrübesiyle kendi üretim tesisleri, online satış imkanı ve showroomlarıyla hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyor. Uygun fiyat, kaliteli üretim, modern tasarımlar ve her zevke uygun mobilya çeşitleri. Fırsatlar Işık Mobilya'da sizleri bekliyor. Adres Şehit Salim Akgül Caddesi, Kalender Sokak, 2 Taksim A, Fırsatlar Ankara. İletişim 0541 504 74 23. Instagram Işık @ Mobilya 06.
2: İmren Isı ve Su Dünyası, eksiz oluk ve kenet çatı kurulumundan çatı sistemlerine ve teras kurulumuna kadar tüm çatı işleriniz ücretsiz keşif ve etüt imkanımızla hizmetinizde. Adres: Karşıyaka 511. Sokak, numara 11 Taksim A, Yeni Mahalle, Ankara. Telefon 0312 335 0538 0537 219 34 54. İmren Isı ve Su Dünyası.
3: Reklamları dinlediniz.

0: Başkent'in ödüllü radyosu.
1: Radyo Karadeniz.
0: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr. Size bir tık kadar yakınız.

0: 88.6 Radyo Karadeniz. Radyo Karadeniz'de sorularınıza yanıt bulduğunuz tüm programlar dilediğiniz yerde, dilediğiniz saatte Radyo Karadeniz YouTube kanalında. Kaçıranlar ve yeniden dinlemek isteyenler için youtube.com/radyokaradeniz886. Abone olmayı unutmayın.
1: Haziran'dan itibaren hafta içi her gün Burçin Gülbenk ile Dönence 17-19 saatlerinde sizlerle.
2: Şimdi reklamlar.
3: Eşyalarınız mı yenilenecek yoksa yeni ev mi dizeceksiniz? Mağaza mağaza dolaşmanıza gerek yok. Rengi Alem Alışveriş Merkezi'ne gelin, son moda tasarımlı yatak ve yemek odalarından zarif koltuk ve köşe takımlarına, her marka beyaz eşya ve elektronik ürünlerinden küçük ev aletlerine, modern ve bol çeşitli ev tekstilinden şık tasarımlı züccaciye ürünlerine, bahçe ve balkon mobilyalarından mutfak masa sandalyelerine, desen desen halıdan perdeye kadar her ihtiyacınızı Rengi Alem mağazalarından rahatça alın ve bütçenize uygun 20 ay evden taksit imkanı ile ödeyin. Ayrıca Türkiye'nin en çok satan Bambi yatak ürünlerini de Rengi Alem Bambi mağazalarında bulabilirsiniz. Rengi Alem telefon 0312 368 58 48. Rengi Alem Alışveriş Merkezi Yeşilbayır, Mamak Çarşı, Kayaş, Demet Evler Vatan Caddesi, İstanbul Yolu Şaşmaz Kavşak ve şimdi de IKEA karşısında. Rengi Alem Alışveriş Merkezi yuvanıza renk katar. Atatürk Orman Çiftliği'nde lezzetin adresi değişmiyor. Köfte, kokoreç, kumpir, döner ve yeni tatlarımız mumbar şırdan sıcak midye ile Atatürk Orman Çiftliği'nde bir ilk. Laganya'da aile ve dostlarınızla eşsiz lezzetler tadarak harika bir gün geçirebilirsiniz. Laganya 2 ayrı şubesiyle Atatürk Orman Çiftliği'nde sizlerin hizmetinde. 0312 211 05 45 0312 211 06 11. Bizleri Laganya Köftecisi Instagram hesabından takip edebilirsiniz.
4: Çocuklarımızın sosyal, fiziksel, zihinsel, duygusal gelişimlerini destekleyen kaliteli eğitim programı sunan Çiftlik Evi Anaokulu. Adres 876. Cadde, numara 10, Park Manzara Evleri, Keklik Pınarı, Dikmen. Telefon 0537 299 74 71. Mail çiftlikeviaokulu@gmail.com.
2: Reklamları dinlediniz.

0: Emniyet kemeri can sıkmaz, hayat kurtarır. Radyo Karadeniz'de Metin Özdemir'in hazırlayıp sunduğu Sektörde Kim Var programımızla her çarşamba saat 16'da sizlerleyiz.
1: Şimdi reklamlar.
2: Çeyrek hazırlık

0: tam fiyatına perakende alabileceğiniz yazarbakliyat.com'a hemen gelin. Fırsatları siz de keşfedin.
1: Barrano deyince akla hayalindeki banyo gelir. Kaliteli, modern, şık ve kullanışlı banyo dolapları, duşa kabin, küvet ve jacuzzi sistemleri Türkiye geneli bayilerimizde avantajlı fiyatlarımızla sizleri bekliyor. İnternet ve Instagram adresimiz barranobanyo.com. barranobanyo.com. Mobilya, halı ve perdede modern tasarımlar, kalite ve uygun fiyat şimdi tek adreste buluşuyor. Seçili ürünlerde sürpriz indirimler, ödeme kolaylıkları ve düğün paketlerinde cazip kampanyalar sizleri bekliyor. 27 yılın tecrübesiyle kalitenin ve konforun adresi Sedat Işık Mobilya. Adres Şehit Salim Akgül Caddesi, Kalender Sokak, 2 Taksim A, Pursaklar, Ankara. İletişim 0541 504 74 23. Instagram Işık alt tire mobilya. Ya 06.
2: İmren Isı ve Su Dünyası, eksiz oluk ve kenet çatı kurulumundan çatı sistemlerine ve teras kurulumuna kadar tüm çatı işleriniz ücretsiz keşif ve etüt imkanımızla hizmetinizde. Adres: Karşıyaka 511. Sokak, numara 11 Taksim A, Yeni Mahalle, Ankara. Telefon 0312 335 05 38 0537 219 34 54. İmren Isı ve Su Dünyası.
3: Reklamları dinlediniz.

0: Başkent'in ödüllü radyosu.
1: Radyo Karadeniz.
0: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr size bir tık kadar yakınız.

0: Başkent'in ödüllü radyosu.
1: Radyo Karadeniz.
0: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr. Size bir tık kadar yakınız.
2: 1 Haziran'dan itibaren hafta içi her gün Burçin Gülbenk ile Dönence 17-19 saatlerinde sizlerle.
3: Şimdi reklamlar.
4: Eşyalarınız mı yenilenecek yoksa yeni ev mi dizeceksiniz? Mağaza mağaza dolaşmanıza gerek yok. Rengi Alem Alışveriş Merkezi'ne gelin, son moda tasarımlı yatak ve yemek odalarından zarif koltuk ve köşe takımlarına, her marka beyaz eşya ve elektronik ürünlerinden küçük ev aletlerine, modern ve bol çeşitli ev tekstilinden şık tasarımlı züccaciye ürünlerine, bahçe ve balkon mobilyalarından mutfak masa sandalyelerine, desen desen halıdan perdeye kadar her ihtiyacınızı Rengi Alem mağazalarından rahatça alın ve bütçenize uygun 20 ay evden taksit imkanı ile ödeyin. Ayrıca Türkiye'nin en çok satan Bambi yatak ürünlerini de Rengi Alem Bambi mağazalarında bulabilirsiniz. Rengi Alem telefon 0312 368 58 48. Rengi Alem Alışveriş Merkezi Yeşilbayır, Mamak Çarşı, Kayaş, Demet Evler Vatan Caddesi, İstanbul Yolu Şaşmaz Kavşak ve şimdi de IKEA karşısında. Rengi Alem Alışveriş Merkezi yuvanıza renk katar. Atatürk Orman Çiftliği'nde lezzetin adresi değişmiyor. Köfte, kokoreç, kumpir, döner ve yeni tatlarımız mumbar, şırdan, sıcak midye ile Atatürk Orman Çiftliği'nde bir ilk. Laganya'da aile ve dostlarınızla eşsiz lezzetler tadarak harika bir gün geçirebilirsiniz. Laganya 2 ayrı şubesiyle Atatürk Orman Çiftliği'nde sizlerin hizmetinde. 0312 211 05 45 0312 211 06 11. Bizleri Laganya Köftecisi Instagram hesabından takip edebilirsiniz.
5: Çocuklarımızın sosyal, fiziksel, zihinsel, duygusal gelişimlerini destekleyen kaliteli eğitim programı sunan Çiftlik Evi Anaokulu. Adres 876. Cadde, numara 10, Park Manzara Evleri, Keklik Pınarı, Dikmen. Telefon 0537 299 74 71. Mail çiftlikeviaokulu@gmail.com.
3: Reklamları dinlediniz.

0: emniyet kemerini bağlamak, can güvenliğini sağlamaktır.
1: Şimdi reklamlar.
2: Çeyrek asırlık tecrübesiyle

0: fiyatına perakende alabileceğiniz yazarbakliyat.com'a hemen gelin. Fırsatları siz de keşfedin.
1: Sedat Işık Mobilya sadece mobilya değil, 27 yılı aşkın tecrübesiyle yaşam alanlarınıza sıcaklık, şıklık ve konfor katıyor. Modern tasarımlar, kaliteli üretim ve uygun fiyatlarla salonunuzdan yatak odanıza, halıdan perdeye kadar her detay estetiğin ve konforun buluştuğu nokta. Fırsatlar Işık Mobilya. Adres Şehit Salim Akgül Caddesi, Kalender Sokak 2 Taksim A, Fırsatlar Ankara. İletişim 0541 504 7423.

0: ışık-mobilya06. Barrano deyince akla hayalindeki banyo gelir. Kaliteli, modern, şık ve kullanışlı banyo dolapları, duşakabin, küvet ve jacuzzi sistemleri Türkiye geneli bayilerimizde avantajlı fiyatlarımızla sizleri bekliyor. İnternet ve Instagram adresimiz barranobanyo.com. barranobanyo.com.
1: Ve su dünyası. Eksiz olup ve kenet çatı kurulumundan çatı sistemlerine ve teras kurulumuna kadar tüm çatı işleriniz ücretsiz keşif ve etüt imkanımızla hizmetinizde. Adres: Karşıyaka 511. Sokak, numara 11 Taksim A, Yeni Mahalle, Ankara. Telefon 0312 335 05 38 0537 219 34 54. İmren Isı ve Su Dünyası.
2: Reklamları dinlediniz.
0: 88.6 Radyo Karadeniz.

bana hep yalnızlık açmış kucağı. Şansımın gözü kör, topal bacağı. Kibritsiz yanıyor gönül ocağı. Ne halde bıraktım, gör

0: Başkentin ödüllü radyosu.
1: Radyo Karadeniz.
0: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr. Size bir tık kadar yakınız.

0: amca. Biz buradayız. Burası Radyo Karadeniz. Radyo Karadeniz'de sorularınıza yanıt bulduğunuz tüm programlar dilediğiniz yerde, dilediğiniz saatte Radyo Karadeniz YouTube kanalında. Kaçıranlar ve yeniden dinlemek isteyenler için youtube.com/radyokaradeniz886'da abone olmayı unutmayın.
1: 1 Haziran'dan itibaren hafta içi her gün Burçin Gülbenk ile Dönence 17-19 saatlerinde sizlerle.
2: Şimdi reklamlar.
0: Eşyalarınız mı yenilenecek yoksa yeni ev mi dizeceksiniz? Mağaza mağaza dolaşmanıza gerek yok. Rengi Alem Alışveriş Merkezi'ne gelin, son moda tasarımlı yatak ve yemek odalarından zarif koltuk ve köşe takımlarına, her marka beyaz eşya ve elektronik ürünlerinden küçük ev aletlerine, modern ve bol çeşitli ev tekstilinden şık tasarımlı züccaciye ürünlerine, bahçe ve balkon mobilyalarından mutfak masa sandalyelerine, desen desen halıdan perdeye kadar her ihtiyacınızı Rengi Alem mağazalarından rahatça alın ve bütçenize uygun 20 ay evden taksit imkanıyla ödeyin. Ayrıca Türkiye'nin en çok satan Bambi yatak ürünlerini de Rengi Alem Bambi mağazalarında bulabilirsiniz. Rengi Alem telefon 0312 368 58 48. Rengi Alem Alışveriş Merkezi Yeşilbayır, Mamak Çarşı, Kayaş, Demet Evler Vatan Caddesi, İstanbul Yolu Şaşmaz Kavşak ve şimdi de IKEA karşısında. Rengi Alem Alışveriş Merkezi yuvanıza renk katar. Atatürk Orman Çiftliği'nde lezzetin adresi değişmiyor. Köfte, kokoreç, kumpir, döner ve yeni tatlarımız mumbar şırdan sıcak midye ile Atatürk Orman Çiftliği'nde bir ilk. Laganya'da aile ve dostlarınızla eşsiz lezzetler tadarak harika bir gün geçirebilirsiniz. Laganya 2 ayrı şubesiyle Atatürk Orman Çiftliği'nde sizlerin hizmetinde. 0312 211 05 45 0312 211 06 11. Bizleri Laganya Köftecisi Instagram hesabından takip edebilirsiniz.
3: Çocuklarımızın sosyal, fiziksel, zihinsel, duygusal gelişimlerini destekleyen kaliteli eğitim programı sunan Çiftlik Evi Anaokulu. Adres 876. Cadde, numara 10 Park Manzara Evleri, Keklik Pınarı, Dikmen. Telefon 0537 299 74 71. Mail çiftlikeviaokulu@gmail.com.
2: Reklamları dinlediniz.

0: Sevgili motosiklet sürücüleri, kask ve diğer koruma tertibatı kullanmayan sürücü, hızı ne olursa olsun çarpışma veya devrilme sırasında tamamen korunmasızdır ve ciddi yaralanmalara, sakatlıklara maruz kalabilir ve hatta hayata veda edebilir. Motosiklet kullanırken aklınız ve kaskınız daima başınızda olsun. Trafikte önce siz örnek olun, diğerlerinin değiştiğini göreceksiniz.
1: Radyo Karadeniz'de Metin Özdemir'in hazırlayıp sunduğu Sektörde Kim Var programımızla her çarşamba saat 16'da sizlerleyiz.
2: Şimdi reklamlar.
3: Çeyrek

0: fiyatına perakende alabileceğiniz yazarbakliyat.com'a hemen gelin. Fırsatları siz de keşfedin.
1: Işık Mobilya sadece mobilya değil. 27 yılı aşkın tecrübesiyle, kendi üretim tesisleri, online satış imkanı ve showroomlarıyla hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyor. Uygun fiyat, kaliteli üretim, modern tasarımlar ve her zevke uygun mobilya çeşitleri. Fırsatlar Işık Mobilya'da sizleri bekliyor. Adres Şehit Salim Akgül Caddesi, Kalender Sokak 2 Taksim A, Fırsatlar Ankara. İletişim 0541 504 74 23. Instagram Işık @ Mobilya 06. Barrano deyince akla hayalindeki banyo gelir. Kaliteli, modern, şık ve kullanışlı banyo dolapları, duşakabin, küvet ve jacuzzi sistemleri Türkiye geneli bayilerimizde avantajlı fiyatlarımızla sizleri bekliyor. İnternet ve Instagram adresimiz barranobanyo.com. barranobanyo.com.
2: Ve su dünyası. Eksiz olup ve keret çatı kurulumundan çatı sistemlerine ve teras kurulumuna kadar tüm çatı işleriniz ücretsiz keşif ve etüt imkanımızla hizmetinizde. Adres Karşıyaka 511. Sokak, numara 11 Taksim A, Yeni Mahalle, Ankara. Telefon 0300

0: 0537 219 34 54. İmren Isı ve Su Dünyası.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Burçin Gülbenk ile Dönence başlıyor.
3: Evet sevgili dostlar, 3 Haziran 2026 çarşamba akşamındayız. Saatlerimiz 17.05'i gösteriyor. Bizi 88.6 frekanslarından ya da radyokaradeniz.com.tr üzerinden dünyanın neresinde dinliyorsanız hepinize koskocaman günaydınlar, iyi akşamlar, sevgiler, saygılar sunuyorum. Efendim neden günaydın diyorum biliyor musunuz? Çünkü çok insan hala beni diyor ki sabah niye program yapmıyorsun, sabah niye program yapmıyorsun? Ben de diyorum ki hem günaydın hem iyi akşamlar diyeyim bari, herkesin gönlünü yapayım diyorum. Gerçekten dördüncü yılımıza yaklaşmıştık sabah programında. Herkes çok alışkın ve diyorlar ki biz sabahları evden işe giderken hiç keyif alamaz olduk diyorlar. Ben de bunlara tabii ki üzülüyorum. Aynı zamanda da şöyle seviniyorum. Demek ki hakkını veriyormuşuz programın. İyi ki varsınız, iyi ki benimlesiniz, iyi ki ben de sizinleyim diyorum ve hemen şöyle bir hava durumuna göz atalım. Ondan sonra da günümüzün konusu. Yine böyle çok güzel bir konu. İnsanları biraz birbirine düşürecek konu, biraz politik cevaplar verilecek bir konu diye düşünüyorum. Onun için ne yapın? Cevap verirken biraz dikkatli olmakta fayda var diyorum. Aksi takdirde ne yaparsınız? Sıkıntıya girebilirsiniz. Evde vallahi sopa da yersiniz, emin olun. Şu anda 25.7 derece buranın sıcaklığı sevgili dostlar. Ankara'mız 25.7 derece. Bugün maksimum sıcaklığımız 28 derece olarak ne yapmıştı efendim? Belirlenmişti. Yağmur böyle ya ara sıra gözüküyordu ama hiç yağmur yağmadı. Yarın 28 derece. Parçalı bulutlu değil, güneşli değil, hiçbir şey değil. Çok hafif yağmurlu ve bulutlu. Cuma günü gökyürültülü sağanak yağışımız var, 29 derece. Cumartesi günü, pazar günü ve pazartesi günü parça bulutlu güneşli, 29 diye gidiyor. Bugün zaten bir ara aracın termometresi 32'leri 33'leri gösterdi ve gerçekten böyle gömlekleydim, üstüne bir şey girmiştim, hemen çıkardım çünkü çok ciddi anlamda sıkıntıya soktu. Bir anda havalar yükseliyor, onun için sessiz olun, yine de yanınızda bir şeyler almayı unutmayın diyorum ve hazırsanız eğer günün konusunu söylüyorum. Diyorum ki muhteşem bir tatil fırsatın var. Bakın tekrar ediyorum, muhteşem bir tatil fırsatın var önünde ve yanına alacağın 3 şey ne olurdu? Bakalım kimler neler diyecek, kimler cesaretli olacak, kimler de politik davranacak. Hep beraber şöyle gözlemleyelim mi? Bence gözlemleyelim. Hepinizin dert ortağı olacağım. Onun için ne yapıyorsunuz? 0312-985-0886. İster WhatsApp, isterseniz canlı bağlantı arayın. Ben de dert ortağınız olayım. Oldu mu?

Sevgili dostlar, yine çok yoğun mesajlar gelmeye devam ediyor. Sevgili Ömer kardeşim, bakalım neler demiş, şöyle bir birlikte göz atalım. Neler demiş, neler yapmış, politik mi olmuş acaba, normal mi cevap vermiş, hemen size aktaracağım. Diyor ki, abi diyor merhaba, tatile çıkarken ben ben keyfim ve kahyası yeterli olur bence. Başka bir şeye ihtiyaç yok demiş. Vallahi yenge duymuyorsa keyfin ve kahyası bence çok da keyifli olur. Evet, bazen insan böyle tek başına tatili hak etmiyor mu? Sonuna kadar hak ediyor. Ama paylaşmak da, hayatı paylaşmak da çok güzel. Ama ben de senin yerinde olsam aynısını mı yapardım diye şöyle düşünüyorum. Bir yandan da tabii eşim de beni dinliyordur diye düşünüyorum. Onun için diyorum ki ben keyfim, kahyası olalım. Ama baktım ki tepki geliyor. Kahya'yı bırakıp eşimle yanılmalıyım diyorum. Sen de bence öyle yap diyorum ve bu güzel mesajın içinde teşekkür ediyorum. Gün ola, harman ola. Bir bakarsın. Olur be. Olmaz deme.

Evet sevgili dostlar, vallahi o kadar çok mesaj geliyor ki yetiştirebilir miyim derdine düştüm, emin olun. Tabi beni çok mutlu ediyor. Siz olun. Bence mesaj atmaya devam edin. Çünkü mesajlarınızı attığınız zaman ben de çok ama çok mutlu oluyorum, bunu da söyleyeyim. Efendim sevgili İlker abimiz demiş ki, Burçin selam kardeşim, senden isteğim var. Vallahi isteğim başımın üstünde. Skyline Havacılığın gözdesi, aviyonik teknisyeni Levent Eke. Bu Levent Eke, bugün onun için çok özel bir gün. Ona en güzel parçanı istiyorum kardeşim demiş. Vallahi güzel bir parça. Acaba yanında birisi var mıdır? Eşiyle ya da sevgilisiyle beraber mi bu parçayı istiyorsun? Bilmiyorum ama deli dolu bir parça çalalım o zaman. Sevgili Levent, vallahi bu kadar önemliysen, ismin yazıldıysa, ben de sana iki deli bir araya diyelim. Bakalım beğenecek misin? Sevgili Levent Eke, Skyline Havacılığın tüm çalışanlarına, sevgili İlker abimize ve tüm Radyo Karadeniz dostlarına gelsin. Hande Yener ve Serdar Ortaç bizlerle.

Evet sevgili dostlar, sevgili dostum Nur Doğu Koçak mesaj atmış. Buradan selamlarımı, sevgilerimi iletiyorum kendisine. Merhaba Burçin demiş, sanatçı olunca insan muhteşem tatil de olsa aklına sanat malzemeleri geliyor. Defterim, kalemlerim, boyalarım, fotoğraf makinem, güzel içeceklerim demiş ama sen 3'ü geçmişsin. Bence bunu 2'ye indir. Şimdi nasıl yapalım bakalım. Defter, kalem, boya zaten ayrılmaz. Bunu tek sayalım hadi senin için, resim için. Fotoğraf makinen 2 olsun, güzel içeceklerin de 3 olsun, öyle dengeleyelim. Yoksa 5 oluyordu. Sana da torpil yaptım bak, kıyamı da unutma diyorum. Egilisi sevgili Nur gerçekten konusunda çok iyi bir ressam. Onun için buradan ona selamlarımı ve sevgilerimi iletiyorum. Zaman zaman sergisi oluyor. Sergisi olduğu zaman da sabahları duyuruyordum. Akşamları da mutlaka sizlere duyuracağım. Gidin görün ve sanatı orada hissedin diyorum. O zaman sevgili Nur, hem sana hem de tüm dostlara çok güzel bir şarkı gelsin. Haluk Levent bizlerle, diyor ki aşkın mapushane.

Evet sevgili dostlar, saatlerimiz 17.26 oldu, bile bakalım mesajlar geliyor. Sevgili Ömer mesajına ekleme yapmış sanki, demiş ki sana kılıbıklık diploması vereceğim abi demiş. Vallahi buna kılıbıklık diploması mı dersin, aç kalma korkusu mu dersin, nasıl istiyorsan, ne istiyorsan onu söyleyebilirsin. Eyvallah diyorum sana sevgili Ömer'cim, ama bunu da hatırlatırım sana, emin olabilirsin diyorum. Ve bakalım kim mesaj atmış. Evet, çok değerli bir insan mesaj atmış. Hemen onun mesajını da okuyacağım size. Mutlaka ki duymuşsunuzdur firmasının ismini de. Çok büyük bir savunma sanayi firması. Oysan Havacılık. Duydunuz mu bilmiyorum. Evet, Oysan Havacılık gerçekten sektöründe çok büyük bir firma. Sevgili dostum Onur mesajı atmış. Diyor ki iyi yayınlar diliyorum kıymetli Burçin abicim. Güzel bir tatille yanıma alacağım 3 şey demiş. Güzel bir tekne. Vay vay vay vay. Ailem, sınırsız yemek iştahım açıktır. Ama onları yanına alamazsın. Sen bence ne yapıyor musun? Para al yanına. Güzel de bir radyo al. Gittiğin yerde interneti çeken bir radyo olsun. Biliyorsunuz o tür özellikle radyolar da artık satılıyor. Biraz pahalı ama olsun, gittiğin her yerde, dünyanın her yerinde telefon melefon değil. Sadece internetten dinleyebiliyorsun her şeyi. Sınırsız yemek iştahım açıktır demiş. Ben onu hemen paraya çevirdim ve yanına da bir tane güzel radyo ekledim sevgili dostum. Yüreğine sağlık, çok teşekkür ediyorum. Bu o zaman sıradaki parçayı hem sevgili Onur Akay'a hem de tüm Oysan Havacılık'ta çalışan dostlara gelsin. Aynı zamanda şu anda tampon tampona, evet gerçekten tampon tampona trafikte ilerleyen herkese armağan ediyorum. Funda Arar bizlerle, mutlu ol yeter diyor, gerisi hiç önemli değil diyor. Ardından reklamlar, reklamlardan kaldığımız yerden tüm hızımızla devam edeceğiz. Ne yapıyorsunuz? 0312 985 0886. İster canlı bağlantı, isterseniz de WhatsApp'tan mesajlarınızı atın, sesiniz olmaya devam edeyim.

0: Müzik burada dinlenir. Başkentin ödüllü radyosu.
1: Radyo Karadeniz.
0: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr. Size bir tık kadar yakınız.
2: 1 Haziran'dan itibaren hafta içi her gün Burçin Gülbenk ile Dönence 17-19 saatlerinde sizlerle.
3: Şimdi reklamlar.
4: Eşyalarınız mı yenilenecek yoksa yeni ev mi dizeceksiniz? Mağaza mağaza dolaşmanıza gerek yok. Rengi Alem Alışveriş Merkezi'ne gelin, son moda tasarımlı yatak ve yemek odalarından zarif koltuk ve köşe takımlarına, her marka beyaz eşya ve elektronik ürünlerinden küçük ev aletlerine, modern ve bol çeşitli ev tekstilinden şık tasarımlı züccaciye ürünlerine, bahçe ve balkon mobilyalarından mutfak masa sandalyelerine, desen desen halıdan perdeye kadar her ihtiyacınızı Rengi Alem mağazalarından rahatça alın ve bütçenize uygun 20 ay evden taksit imkanı ile ödeyin. Ayrıca Türkiye'nin en çok satan Bambi yatak ürünlerini de Rengi Alem Bambi mağazalarında bulabilirsiniz. Rengi Alem telefon 0312 368 58 48. Rengi Alem Alışveriş Merkezi Yeşilbayır, Mamak Çarşı, Kayaş, Demet Evler Vatan Caddesi, İstanbul Yolu Şaşmaz Kavşak ve şimdi de IKEA karşısında. Rengi Alem Alışveriş Merkezi yuvanıza renk katar. Atatürk Orman Çiftliği'nde lezzetin adresi değişmiyor. Köfte, kokoreç, kumpir, döner ve yeni tatlarımız mumbar, şırdan, sıcak midye ile Atatürk Orman Çiftliği'nde bir ilk. Laganya'da aile ve dostlarınızla eşsiz lezzetler tadarak harika bir gün geçirebilirsiniz. Laganya 2 ayrı şubesiyle Atatürk Orman Çiftliği'nde sizlerin hizmetinde. 0312 211 05 45 0312 211 06 11. Bizleri Laganya Köftecisi Instagram hesabından takip edebilirsiniz.
5: Çocuklarımızın sosyal, fiziksel, zihinsel, duygusal gelişimlerini destekleyen kaliteli eğitim programı sunan Çiftlik Evi Anaokulu. Adres 876. Cadde, numara 10, Park Manzara Evleri, Keklik Pınarı, Dikmen. Telefon 0537 299 74 71. Mail çiftlikeviaokulu@gmail.com.
6: Örnek temizlik makineleri, endüstriyel tesisler, fabrikalar, oteller, okullar, alışveriş merkezleri, profesyonel temizlik makinelerine ihtiyaç duyulan her alanda 1983 yılından beri Türk Standartları Enstitüsü onaylı satış servis hizmetlerimizle Nilfix İç Anadolu Bölge Bayi olarak tüm Türkiye'nin hizmetindeyiz. Adres: Şira İş Merkezi, A Blok No 11, Macunköy, Yeni Mahalle, Ankara. Telefon 0312 397 91 91 0312 311 72 16. İnternet adresi www.ankaratemizlikmakinası.com.
3: Reklamları dinlediniz.
2: Burçin Gülbenk ile Dönence devam ediyor.

Evet sevgili dostlar, saatlerimiz 17.42 oldu ve reklamların ardından Barış Manço bizlerleydi. İşte hendek, işte deve dedi. Ne anlarsan anla diyorum ve hemen mesajlarımıza devam ediyorum. Bakalım kimler varmış. Evet sevgili Veysel abimiz demiş ki, Burç abicim selamlar, iyi yayınlar. Sıcak Ankara'dan, Ankara trafiğinde boğuşan tüm dostlara selamlar demiş. Konumuza gelelim demiş. Tatil fırsatı olsa hiç düşünmem. Eşimi, çocuklarımı ve bizim yaramaz köpeği alıp Karadeniz yaylalarına kaçarım. Ankara bugün fırın gibi maşallah. Eve giderken seni dinlemek ilaç gibi geliyor. Sıradaki şarkı tüm Burç'un Gümek'te dönence dinleyenlerine armağan ediyorum demiş sevgili Veysel. Yüreğine sağlık. Karadeniz yaylası da çok güzel olur vallahi. Sıcak havalarda gidin, klimaya falan gerek yok. Üstünüze yorganınızı çekin, uyuyun. Gözünüzü açtığınızda yemyeşil bir orman, yemyeşil bir manzara sizleri bekliyor olacak diyorum. Ve çok güzel bir parçayı hem sana hem de tüm Radyo Karadeniz dostlarına ve bu hayali kuran, o güzel yayla hayalini kuran herkese armağan ediyorum. Buray bizlerle diyor ki Taç Mahal.

Evet sevgili dostlar, biraz evvel Balıkesir'deydik. Şimdi de Gebze'ye doğru bakıyoruz. Kimler var bakalım. Evet sevgili Hakan ve Gülay Aygün çiftli bizlerle. Diyor ki merhaba Burçin Bey, kalplere dokunduğunuz için size çok teşekkür ediyoruz. Telefonumu kapatmak. Sevdiğim bir kitap ve deniz manzaralı bir kahve demiş. Tatilin tadı ancak böyle çıkar demiş. Aykar Toner Gebze demiş. Ve kızlarım Zeynep Sude ve Ecenaz Aygün'e hediye ediyorum sıradaki parçayı diye eklemiş. Öncelikle benim de en büyük hayallerimden bir tanesi gerçekten telefonu kapatmak. Ama ne mümkün? Yani gerçekten çok isterdim. Şöyle iki gün hiç telefonun olmadığı mandıra filozofu tarzında bir hayat yaşamayı. Telefon bana ters, işte internet bana ters, para bana ters diyeceğim günler, iki gün olsa yeter. Onun için yüreğine sağlık diyorum ve o zaman sevgili Hakan ve Gülay Aygün çiftine, aynı zamanda kızları Zeynep Sude, Ecenaz Aygün'e hediye ediyor parçayı. Ben de onlara hediye ediyorum. Aynı zamanda bütün Gebze halkına gelsin ve tüm Radyo Karadeniz dostlarına gelsin. Bu kadar aşk hiçbir yerde olmaz bence. Sevgili Hakan ve sevgili Gülay diyorum ve Gülşen gelsin. O zaman sizin aşkınızı duyursun. Yurtta aşk, cihanda aşk diyor.

Evet sevgili dostlar, saatlerimiz 17.53 oldu. Sevgili Zehra Hanım'ın mesajını okuyorum. Diyor ki Burçin Bey merhaba, iyi yayınlar dilerim. Çok sıcak bir Ankara havasındayız ve bugün demiş çok sıcak bir Ankara havası vardı. Çok bunaldık demiş. Konuya gelince kitabımı, patilicanımı ve eğer varsa yanında bol para alırdım demiş. Sıradaki şarkıyı benim gibi uzun zaman tatile gidemeyenlere, kendime ve size armağan ediyorum diye eklemiş sevgili Zehra Hanım. Yüreğinize sağlık olsun. Mutlaka gidersiniz. Şu ekonomik koşullarda emin olun bir tek siz değilsinizdir diye düşünüyorum. Birçok insan bir yılda bir hafta tatile gidemiyor maalesef. Bunun sebepleri de açlık sınırı 35 bin lira olursa, emekli maaşı 20, asgari ücrette 28 olursa gitmemek normaldir. Yani şöyle baktığınızda hani sizin gibi binler, on binler, yüz binler vardır diye düşünüyorum ve bana da diyor ki Davut Güloğlu cav cav edip duruyorsun diyor. Ne yapıyoruz? Radyolarımızın sesini açıp camları aşağı indiriyoruz.

Evet sevgili dostlar, ilk saatimizin son arasına girdik ve çok güzel bir şarkıyla ilk saatimizi bitireceğiz. Ardından ne yapıyorsunuz? Burçin Gülbenk'te dönence sona erdi diyor ama bu saat için sona erdi. Asla kapatmıyorsunuz. Çünkü ikinci saatimizde Yumoş Yatak sponsorluğundaki Burçin Gülbenk'te dönence kaldığı yerden tüm hızıyla devam edecek. Onun için bu ara boşlukta siz ne yapıyorsunuz reklam arasında? 0312 985 0886. İster canlı bağlantı, isterseniz de WhatsApp'tan duygu ve düşüncelerinizi bugünkü konuyla ilgili aktarabilirsiniz. Neydi konumuz? Muhteşem bir tatil var önünüzde ve yanınıza alacağınız 3 şey ne olurdu? Hiç kimse kaynanam demedi.

0: Mesafe her ne olursa olsun, kaskınız mutlaka başınızda olsun.
1: Şimdi reklamlar.
2: Çeyrek asırlık tecrübesiyle perakende devlerinin tercihi Yazar Gıda'dan yazarbakliyat.com. Bakliyattan nişastaya, un, irmik, çay, şeker ve daha birçok ürünü toptan fiyatına perakende alabileceğiniz yazarbakliyat.com'a hemen gelin, fırsatları siz de keşfedin.
3: Mobilya, halı ve perdede modern tasarımlar, kalite ve uygun fiyat şimdi tek adreste buluşuyor. Seçili ürünlerde sürpriz indirimler, ödeme kolaylıkları ve düğün paketlerinde cazip kampanyalar sizleri bekliyor. 27 yılın tecrübesiyle kalitenin ve konforun adresi Sedat Işık Mobilya. Adres Şehit Salim Akgül Caddesi, Kalender Sokak, 2 Taksim A, Pursaklar, Ankara. İletişim 0541 504 74 23. Instagram Işık alt tire Mobilya. Mobilya 06. Barrano deyince akla hayalindeki banyo gelir. Kaliteli, modern, şık ve kullanışlı banyo dolapları, duşa kabin, küvet ve jacuzzi sistemleri Türkiye geneli bayilerimizde avantajlı fiyatlarımızla sizleri bekliyor. İnternet ve Instagram adresimiz barranobanyo.com. barranobanyo.com.

0: İmren Isı ve Su Dünyası. Eksiz oluk ve keret çatı kurulumundan çatı sistemlerine ve teras kurulumuna kadar tüm çatı işleriniz ücretsiz keşif ve etüt imkanımızla hizmetinizde. Adres: Karşıyaka 511. Sokak, numara 11 Taksim A, Yeni Mahalle, Ankara. Telefon 0312 335 05 38 0537 219 34 54. İmren Isı ve Su Dünyası.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Yumuş Yataklarının sunduğu Burçin Gülbenk'le Dönence başlıyor.

Evet sevgili dostlar, ikinci saatimiz, saatler 18.11, 3 Haziran 2026 çarşamba akşamındayız. Bizi 88.6 frekanslarından ya da Radyo Karadeniz komutörü üzerinden şu andan itibaren dinleyen herkese iyi akşamlar, sevgiler ve saygılar sunuyorum. Tabii ki 7'de bitiyor program, biliyorsunuz. 17 ile 19 saatler arasında hafta içi her akşam sizlerle olmaya devam ediyorum. Mesajlarınız gelmeye devam ediyor ama ikinci saatimiz tabii ki yumuşatan saatidir. Onun için buradan öncelikle Yumuşatan Yönetim Kurulu Başkanı sevgili Adil Yavuzdel'e ve tüm çalışma arkadaşlarına, sevgili Gülgün Hanım'a hepsine selamlarımı ve sevgilerimi iletiyorum ve diyoruz ki benimle uyur musun? Böyle söylediğinizde diyorsun ki ya ne demek istiyorsun? Ama bu yumuşatan sloganı, diyor ki yumuşatak, benimle uyur musun? Yumuşatak diyor. Öteki türlü birine bunu söylerseniz kafaya çantayı yersiniz. Ama yumuşatak deyince akan sular ne yapıyor efendim? Duruluyor ve çok güzel bir slogan haline gelmiş. Yüreğinize sağlık diyorum ve günün yorgunluğunu atmak istiyorsanız, yatağınızı unutmamak istiyorsanız, yatağınıza bir an evvel kavuşmak istiyorsanız bunun tek bir sebebi vardır. Uyuduğunuz zaman mışıl mışıl, derin ve kesintisiz bir uykuya sahip olmak. Günümüz şartlarında çok zor diyeceksiniz. Evet zor. Ama yumuşatak bunu kolaylaştırıyor diyorum ve sevgili Meral mesaj atmış. Diyor ki Radyo Karadeniz'in muhteşem sunucusu, çok teşekkür ediyorum Burçin demiş. Günümüz şartlarında çok zor olduğunu düşündüğüm tatil planımı maalesef askıya aldım. İnşallah olur, hiç merak etme. Biraz evvel de sevgili Zehra Hanım söylemişti. Senin gibi, Zehra Hanım gibi, bizim gibi binlerce insan var. Onun için hiç kendini üzme, sıkıntıya da sokma diyorum. Ama imkan dahilinde olsaydı yanıma alacağım 3 şey: en başta melek kızım, bavuluma biraz huzur ve son olarak da mutluluk iksiri koyardım. Sıradaki parçayı sadece sana armağan ediyorum. İyi yayınlar diliyorum sevgili Meral. Yüreğine sağlık diyorum ve o zaman ben de sana çok güzel bir kişiden çok güzel bir şarkı armağan edeceğim. Göksel gelecek ve diyecek ki gözleri aşka gülen diyecek.

Evet sevgili dostlar, yumuş yatak deyince aklı ne geliyor biliyor musunuz? Güzel sabahlara uyanmak istiyorsak bunun sırrı gerçekten kaliteli bir uykudan geçiyor, değil mi? Yorgun argın kalkmadığınız, güne güzel başladığınız, keyifle yorgun olmayan bir vücutla uyandığınız bir günde bunun sırrı güzel uyumaktan geçiyor. Peki güzel bir uykunun sırrı nereden geçiyor? O da konfor seçiminden geçiyor. Konfor istiyorsanız yumuş yatak size tam 55 yıllık, gerçekten 55 yıllık muhteşem Ar-Ge çalışmasıyla o kadar güzel yataklar sunuyor ki aklınız hayaliniz durur. Sizsiz olun. Eğer yatak alacaksanız ilk yapmanız gereken www.yumuşyatak.com.tr. Emin olun istediğiniz her şeyi burada bulabileceksiniz. Birazdan size böyle güzel yataklarımız var, onlardan bahsedeceğim. Ara ara bilgiler vereceğim ama hemen şöyle bir şey söyleyeceğim. Ankara'da o kadar çok bayisi var ki nereye gitseniz bayisi var. Neden mi? Çünkü yumuş yatak. Fazla lafa söze gerek var mı? Bence yok diyorum ve o zaman hemen bir mesaj okuyorum. Sevgili Güler Hanım demiş ki, Burçin Bey merhaba. Ben yanıma kitaplarımı, paramı ve kahve makinemi alırdım. Vallahi bu sıcaklarda insanın çalışası gelmiyor. Duyduğuma göre hafta sonu daha sıcak olacakmış. Sıradaki şarkıyı bu sıcakta ekmek parası peşinde koşan tüm emekçilere armağan ediyorum demiş Güler Hanım. Yüreğinize sağlık diyorum. O zaman hem emekçiler için hem de yumuş yatak sevenler için hem de tüm Radyo Karadeniz dostları için Mustafa Ceceli geliyor ve diyor ki beni unut diyor.

Evet sevgili Filiz, bakalım neler demiş mesajında. Burçin Bey kolay gelsin, güzel bir akşam diliyorum diyor. Çok teşekkür ediyorum, sana da ben güzel bir akşam diliyorum sevgili Filiz. Kazım Karabekir, çok kalabalık ve herkes sinyalsiz diyebilirim. Vallahi kesinlikle katılıyorum. Sabah akşam öyle hiç fark etmiyor. Sinyal kolu ne işe yarar onu da öğretmek lazım. Bir gün bence Yumoşa tak, hani biliyorsunuz yastık hediye ediyor ya. Bugün yarışma olacak mı olmayacak mı ben de tam emin değilim. Eğer olacaksa zaten yarışmayı yapacağım ama her güne bir yastık hediyemiz var. Bunda bilginiz olsun. Yumoşa takta bir soruyu şöyle yapacağım. Sinyal kolu ne işe yarar be arkadaş? Nasıl? Bence gayet güzel. Çünkü hakikaten dediğine katılıyorum. Sinyal kolunun ne işe yaradığını mı bilmiyoruz? Yoksa sadece parmaklarımız yorulmasın diye o sinyal koluna ne yapıyoruz? Aşağı yukarı dokunmuyoruz. Efendim ben tarif edeyim. Yukarı doğru çektiğinizde sinyal kolunu sağa doğru sinyal verir. Aşağı doğru çektiğinizde sola doğru sinyal verir. Bu ne anlama gelir? Ya sağa doğru sağ şeride girer ya da sağ sokağa girersiniz. Ya da sol şeride girer, sol sokağa girersiniz. Bu kadar anlattıktan sonra kullan be arkadaşım. Kullan ki kazaya sebebiyet verme diyorum. Ve sevgili Filiz ve tüm Radyo Karadeniz dostları için Ajda Pekkan geliyor. Ve diyor ki haykıracak nefesim kalmasa bile anlatacağım bu sinyal kolunu diyor.

Evet sevgili dostlar, saatlerimiz 18.25 yaptık ve zaman yine su gibi akıp gidiyor. Herhangi bir yağmur söz konusu değil. Şu anda bakıyorum yine gökyüzü güneşli. Çok keyifli bir hava var. Hemen şöyle bir hava durumuna göz atalım mı yine? Bence kaç derece merak ettim. 25.7 derece ile başlamıştık. 25.6 derece olmuş şu anda. Şu anda tamponda trafikte olup bizi dinleyen, klimasını açmak için binlerce düşünen, neden diyeceksiniz? O kadar benzin fiyatları arttı ki klima demek benzin harcaması demek. Bu da ne yapıyor tabii? Cebimizi yoruyor. Onun için dört camı ben istesem de istemesem de ne yapıyorsunuz? Açıyorsunuz. Bari camları açtınız ya, sesleri de açın, sesler yukarı çıksın ve ondan sonra birazdan çok güzel bir şarkı çalacağım. Herkes bizi kıskansın diyorum ve çok güzel bir şarkıyla devam etmeden önce de size diyorum ki şarkılar gerçekten çok keyiflidir. Seçersiniz. Dersiniz ki ya ben Türkçe pop dinliyorum, ben arabesk dinliyorum ya da işte ben fantasy dinliyorum, ben slow dinliyorum. Hepsini seçebiliriz. Ya Türkçe ya da yabancı fark etmez. Bunları seçebiliyorsunuz. İşte yatağı seçmek de böyle bir şey. Çünkü biz ne yapıyoruz biliyor musunuz? Hayatın üçte birini uykuda geçiriyoruz. Ve seçimlerimiz asla tesadüf olmamalı ki biz rahat uyuyalım ve uykumuzu sonuna kadar alalım. Sessiz olun, yumuş yataktan vazgeçmeyin diyorum ve çok güzel bir şarkıyla devam edeceğiz. Ardından tabii ki reklamlara giriyoruz. Reklamlardan kaldığımız yerden tüm hızımızla devam edeceğiz. Erol Evgin bizlerle, diyor ki Deli Divane.

0: Müzik burada dinlenir.
1: Radyo Karadeniz'de sorularınıza yanıt bulduğunuz tüm programlar dilediğiniz yerde, dilediğiniz saatte Radyo Karadeniz YouTube kanalında. Kaçıranlar ve yeniden dinlemek isteyenler için youtube.com/radyokaradeniz886'da. Abone olmayı unutmayın.
0: Haziran'dan itibaren hafta içi her gün Burçin Gülbenk ile Dönence 17-19 saatlerinde sizlerle.
2: Şimdi reklamlar.
3: Eşyalarınız mı yenilenecek yoksa yeni ev mi dizeceksiniz? Mağaza mağaza dolaşmanıza gerek yok. Rengi Alem Alışveriş Merkezi'ne gelin, son moda tasarımlı yatak ve yemek odalarından zarif koltuk ve köşe takımlarına, her marka beyaz eşya ve elektronik ürünlerinden küçük ev aletlerine, modern ve bol çeşitli ev tekstilinden şık tasarımlı züccaciye ürünlerine, bahçe ve balkon mobilyalarından mutfak masa sandalyelerine, desen halıdan perdeye kadar her ihtiyacınızı Rengi Alem mağazalarından rahatça alın ve bütçenize uygun 20 ay evden taksit imkanı ile ödeyin. Ayrıca Türkiye'nin en çok satan Bambi yatak ürünlerini de Rengi Alem Bambi mağazalarında bulabilirsiniz. Rengi Alem telefon 0312 368 58 48. Rengi Alem Alışveriş Merkezi Yeşilbayır, Mamak Çarşı, Kayaş, Demet Evler Vatan Caddesi, İstanbul Yolu Şaşmaz Kavşak ve şimdi de IKEA karşısında. Rengi Alem Alışveriş Merkezi yuvanıza renk katar. Atatürk Orman Çiftliği'nde lezzetin adresi değişmiyor. Köfte, kokoreç, kumpir, döner ve yeni tatlarımız mumbar, şırdan, sıcak midye ile Atatürk Orman Çiftliği'nde bir ilk. Laganya'da aile ve dostlarınızla eşsiz lezzetler tadarak harika bir gün geçirebilirsiniz. Laganya 2 ayrı şubesiyle Atatürk Orman Çiftliği'nde sizlerin hizmetinde. 0312 211 05 45 0312 211 06 11. Bizleri Laganya Köftecisi Instagram hesabından takip edebilirsiniz.
4: Çocuklarımızın sosyal, fiziksel, zihinsel, duygusal gelişimlerini destekleyen kaliteli eğitim programı sunan Çiftlik Evi Anaokulu. Adres 876. Cadde, numara 10, Park Manzara Evleri, Keklik Pınarı, Dikmen. Telefon 0537 299 74 71. Mail çiftlikeviaokulu@gmail.com.
5: Örnek temizlik makineleri, endüstriyel tesisler, fabrikalar, oteller, okullar, alışveriş merkezleri, profesyonel temizlik makinelerine ihtiyaç duyulan her alanda 1983 yılından beri Türk Standartları Enstitüsü onaylı satış servis hizmetlerimizle Nilfix İç Anadolu Bölge Bayi olarak tüm Türkiye'nin hizmetindeyiz. Adres: Şira İş Merkezi, A Blok No 11, Macunköy, Yeni Mahalle, Ankara. Telefon 0312 397 91 91 0312 311 72 16. İnternet adresi www.ankaratemizlikmakinası.com.
2: Reklamları dinlediniz.
4: Yumuş yataklarının sunduğu Burçin Gülbenk'le Dönence devam ediyor.
6: Sevgili dostlar, saatlerimiz 18.35 oldu ve sevgili Melek Pelenkoğlu mesaj atmış, diyor ki Burçin Bey, size günaydın demeye alışmışız, size günaydın yazacaktım demiş. Valla ben programın açılışında dedim ki günaydın, iyi akşamlar dedim. Hem günaydın diyenlere böyle alışkanlığı devam etsin diye hem de iyi akşamlar demek istedim. Size de günaydın diyeyim, ya olsun fark etmez. Saatler 18.35 ama hepimize günaydın olsun. Günümüz her zaman da aydın geçsin. Yayınınız hayırlı olsun. Şu anda yanımda Derya ve Seyhan arkadaşımız var. CSO'ya konsere gidiyoruz. Sıradaki şarkıyı arkadaşlarıma gönderir misiniz? Ama arabadan inmeden okursanız sürpriz olsun demiş. Valla okudum, inşallah yetişmişimdir. Siz de ne yapın? Biraz yavaş gidin. Eğer okuduysam böyle bir like işareti yapın. Ben de ne yapayım? Anlayayım okuduğumu diyorum ve hemen diğer mesajımıza geçelim. Sevgili Resul kardeşim de selam demiş. Aleyküm selam sevgili dostum. Tamponu trafiğin, sabahları fotoğrafını atardın. Akşamlarını da atarsan sevinirim. Sen de biliyorsun benim mobeste kameralarımdan bir tane annesisin diyorum ve Murat Boz geliyor, diyor ki aşklarım büyük beden diyor. Tabii ki kim için diyor? Sevgili Melek Hanım, Derya Hanım, Seyhan Hanım ve tüm Radyo Karadeniz dostları için diyor.

Evet sevgili dostlar, sevgili Melek Hanım diyor ki evet okudunuz, dinlediler ve şok oldu kızlar, teşekkür ederiz, şok şok şok demiş. Sayan arkadaşımız demiş ki arabanın bir yerinde kameram var zannettim, Allah Allah bizi nasıl duydun diye demiş. Biz böyle Melek Hanım'la kameralaşıyoruz, siz merak etmeyin diyorum. Ve yarın, evet yarın tabii ki bir yastık hediyemiz olacak yine. Bizi dinlemeye devam ediyorsunuz. Çünkü çok güzel bir yastığımız var. Yumoş'un kendi imalatı. Kim verecek? Tabii ki Kayaoğlu Mobilya verecek efendim. İki ayrı şubesi var. Yarın size nereden kazanan kimse, nereden gidip aldığınızı yarın söyleyeceğim. Buradan Kayaoğlu Mobilya'ya ve beni dinleyen tüm dostlara da selamlarımı ve sevgilerimi iletiyorum ayrıyeten. Evet, ne demiştik? Yataklarımız çok var. Mesela bunlardan bir tanesini dün özellikle söylemiştim. Birkaç defa yazan oldu nasıl bir yatak o diye. Hangisi mi? Hemen söyleyeyim. Vega yataktan bahsediyorum. Vega yatak olduğu zaman yatak odanızda ekstra bir klima almanıza asla gerek yok. Neden diyeceksiniz? Öyle bir teknolojiyle üretmişler ki inanılmaz, çift taraflı bir yatak. Kış olduğu zaman çok tatlı bir şekilde ne yapıyorsunuz? Kışlık kısmı. Evet. Çeviriyorsunuz. Yaz olduğu zaman da yazlık kısmı çeviriyorsunuz ve yazlık kısmı çevirdiğinizde klima etkisi oluyor. Kışlık tarafı çevirdiğinizde de ne yapıyor? Sıcaklık veriyor. Yani diyoruz ki Vega yatakta 4 mevsim konfor. Gel de Vega yatak alma diyorum. Evet, yeni evlenecekler. Şu anda evlilik mevsimi biliyorsunuz. Ne yapıyorsunuz? Tabii ki gidiyorsunuz Yumoş Yatak bayilerine yatağınızı alıyorsunuz. Sadece yatak mı? Hayır. Yatağı, başlığı, her şeyi var efendim. Gidin, bazası, hepsini orada göreceksiniz. Zaten yarın Kayaoğlu Mobilya'yla ne yapacağız? Yarışma yapacağız. Kayaoğlu Mobilya'nın kendisi değil ama Kayaoğlu Mobilya'ya astığımızı hediye edecek. Biz ne yapacağız? Güzel bir soru soracağız. Bakalım kim hızlı cevap verirse o yatağa gidecek, Kayaoğlu Mobilya'dan alacak. Kayaoğlu Mobilya'da Yumoş Yatak bayilerimizden bir tanesi diyorum ve bu bir mantıktır. Nasıl bir mantıktır? Evlilik de bir mantıktır. Mantık evliliği yapsan da, aşk evliliği yapsan da fark etmez, Yumoş Yatak yanındadır diyorum.

Evet sevgili dostlar, sevgili Yaşar demiş ki Burçin abim merhaba, eşim çocuklarım yeter abi demiş, iyi akşamlar demiş. Bir tane daha iste, eşin var, çocuklarım var, eyvallah, bir tane daha hakkın var, onun da bol para de bari de rahat rahat tatilini yap sen de dostum. Yani başka yapacak bir şey yok, eşin çocukların zaten ne olacak, tamam evde fırçayı yiyeceksin biliyorum, fırçayı yemekten kurtulmak için hemen onları attın ortaya, ama yanına bir şeyler daha koy, böyle para koy, bir şey koy, değil mi? Üçüncü hakkında var nasıl olsa. Efendim bir diğer mesajımızı hemen okuyalım çünkü zaman daralıyor. Sevgili Gülhan demiş ki herkese hayırlı gün sonları diliyorum. Akşam saati keyfi içerinizde sizlerle birlikte olmak çok güzel demiş. Çok teşekkür ediyorum. O, yüreğine sağlık. Tatil fırsatım olsaydı inşallah olur demiş. Üç şeyden biri keyfim olurdu. Bolca okuyacağım kitap, bir de hazırladığım valizim olurdu herhalde. Başka bir şeye de gerek yok demiş. İyi yayınlar diliyorum. Sıradaki parçayı gönlü güzel olan herkese armağan ediyorum diye de eklemiş sevgili Gülhan. Evet, birkaç mesajımız daha var. Onları da birazdan ne yapacağız? Yaymaya devam edeceğiz. Efendim yumuşatan bir diğer sloganı da var. Hemen şöyle onu size okumak istiyorum. Diyor ki güne mutlu başlama, güne mutlu uyanmanın sırrı doğru yatakta saklı. Doğru yatakta nerede var? Yumuş yatakta var diyorlar. Tabii ki dile kolay gerçekten. Hani dün de söyledim ya, 55 koskoca yılı sığdırmışlar. Bir insan ömrü neredeyse 55 koca yıl Ar-Ge'yle, çalışmayla, dayanışmayla geçiyor. Müşteri memnuniyeti için o kadar çok mesai harcıyorlar ki aklınız hayaliniz durur. Çok büyük bir ekibi var ve bu ekip sayesinde de evinize konforu, uykunuza konforu getiren yatağın ismi yumuş yatak diyorum. Ve biraz evvel ben bir yanlış mı yapmışım ona baktım çünkü düzeltme gelmiş. Hemen onu sizle paylaşacağım efendim. Bayimizin ismi hemen neymiş bakıyorum. Kayaoğulları Mobilya. Ben demin Kayaoğlu demiştim. Kayaoğulları Mobilya yarın bize ne yapacak efendim? Yarışma karşılığında bir yastık kazanan dinleyicimize hediye edecek. Sizsiz olun. Radyo Karadeniz'de Burçin Gülbenk'te Dönenci'de kalın. Çünkü çok güzel bir yastığınız sizin her an olabilir diyorum. Ve çok güzel bir şarkıyı Nülüfer'den size armağan ediyorum. Kim arar seni, kim arar diyor.

Evet, sevgili Cengiz mesaj atmış. Diyor ki Burçin abicim selamlar, iyi akşamlar, iyi yayınlar diliyorum. Tatil fırsatı olsa hiç düşünmem. Eşimi, çocukları ve bizim yaramaz köpeğimizi alıp ben de yaylalara kaçardım diğer arkadaş gibi demiş. Ankara bugün çok sıcak. Eve giderken seni dinlemek gerçekten çok iyi geliyor. Sıradaki şarkıyı tüm dinleyicilere, aileme ve sana armağan ediyorum demiş. Çok teşekkür ediyorum sevgili dostum. Yüreğine sağlık. Sırada yine çok güzel bir şarkı var. Ve diyorum ki mesela yeni evlendin. Ne yaparsın? Çok basit. Git yumoş yatak al. Rahat rahat uyu, keyfine bak. E tabii ki yumuş yatak sadece yeni evlenenlerin işi değil efendim. Evliliğe adım atmadan önce ne yapacaksın? Yatağını, yorganını vesaire falan hepsini alacaksın ya. İşte orada bilinçli olmakta fayda var. Çünkü bir yatağı alıyorsunuz, uzun zaman kullanıyorsunuz. Uzun zaman konforda yatmak, uzun zaman konforlu bir uyku çekmek. Etrafınızdakiler yorgun argın kalkarken siz neşeli, keyifli kalkmak istiyorsanız yumuş yatağı seçiyorsunuz diyorum. Ve evlilik mevsimi biliyorsunuz yaklaştı. Artık düğün, dernek, halaylar kırılacak. Gidecek yakında. Onun için ne yapıyoruz? Ben çeyizimi almadan önce ya da ev eşyamı düzmeden önce yumoşyatak.com.tr'ye giriyorum. Ondan sonra bakıyorum. Ondan sonra bayilerimize gidiyorum. Alışverişimizi yapıyorum. Çıkıyorum ve ondan sonra soluksuz güzel uykularla baş başa kalıyorum diyorum ve sıradaki şarkıyı sevgili Cengiz ve tüm Radyo Karadeniz dostlarına armağan ediyorum. Sıla bizlerle diyor ki mesela ben de alacağım.

Evet sevgili dostlar, bugün de Yumuşatak sponsorundaki Burçin Gülbenk'le Dönence'nin sonuna geldik. Ankara Kültür ve Sanat Etkinlikleri köşemizde bakalım neler var. Gökhan Türkmen konseri var mı sevgili dostlar? Orhan Açık Hava sahnesinde. Hande Bizi Sezen'e Götür adlı konser var mı? Şimdi Orhan Açık Hava sahnesinde. Günah Gecesi adlı konser Rabarba'da. Arp'ın Nefesi adlı konser Ankara Bilim Üniversitesi'nde. Günay Marlen konseri Kulüp Müjgan'da. Bodos konseri If Performansal Tepe Prime. Agassi Ensemble 6.45 Kaybedenler Kulübü'nde bugünkü konserlerimiz bunlar. Bakalım tiyatrolarımızda nelerimiz var bugün. Efendim Ruh Salatası adlı oyun var. Ankara Yeni Mahalle 4 Mevsim Tiyatro Salonu'nda. Şu anda Buradasınız adlı oyun Nergis Gösteri Merkezi'nde. Biris Aksın Bir Cemil Çukurambar Kültür Sanat Merkezi'nde. Hayalet Kaberi adlı oyun var. Hal Ankara'da. Neymiş? İntihar Falesi varmış Ankara Orta Oyuncuları Tiyatrosu'nda. Ve Bana Normal varmış Fate sahnede. Efendim bugün toplam 6 tiyatro, 6 tane konser, 12 tane etkinlikte Ankaralılarımız buluşuyor diyorum ve... Akşamın saat 5'inden itibaren beni dinleyen, bana mesaj atan tüm dostlarıma saygılarımı, sevgilerimi ve şükranlarımı yolluyorum. Sağlık, huzur, mutluluk, neşe ve bol para hep sizlerle olsun. Aksi hiç ama hiçbir şekilde yanınızda dahi uğramasın. Yarın Yumuşatak sponsorlu olan saatimizde ne yapıyoruz? Bir adet yastık hediye ediyoruz ve bu yastığı kim mi veriyor? Hemen söylüyorum, Kayaoğulları Mobilya verecek. Sessiz olun, kaçırmayın çünkü çok güzel, çok keyifli bir yastık hediye edeceğim diyorum ve günü Zerrin Özer'le noktalıyorum. Programı daha doğrusu. Kim ne diyor, ne diyor biliyor musunuz? Bunlar diyor basit numaralar, yumuş al diyor ve kesinlikle güzel uyuyor. Yani sesli söylersek diyoruz ki bunlar basit numaralar, yumuş al, yat ve rahat uyu. Benden söylemesi.

0: Yumuş Yataklarının sunduğu Burçin Gülbenk'le Dönence sona erdi. Emniyet kemeri can sıkmaz, hayat kurtarır. Radyo Karadeniz'de Metin Özdemir'in hazırlayıp sunduğu Sektörde Kim Var programımızla her çarşamba saat 16'da sizlerleyiz.
1: Şimdi reklamlar.
2: Çeyrek asırlık tecrübesi

0: toptan fiyatına perakende alabileceğiniz yazarbakliyat.com'a hemen gelin. Fırsatları siz de keşfedin.
1: Sedat Işık Mobilya sadece mobilya değil, 27 yılı aşkın tecrübesiyle yaşam alanlarınıza sıcaklık, şıklık ve konfor katıyor. Modern tasarımlar, kaliteli üretim ve uygun fiyatlarla salonunuzdan yatak odanıza, halıdan perdeye kadar her detay estetiğin ve konforun buluştuğu nokta. Pursaklar Işık Mobilya. Adres Şehit Salim Akgül Caddesi, Kalender Sokak 2 Taksim A, Pursaklar Ankara. İletişim 0541 504 74 23. Instagram Işık alt tire mobilya 06. Barrano deyince akla hayalindeki banyo gelir. Kaliteli, modern, şık ve kullanışlı banyo dolapları, duşa kabin, küvet ve jacuzzi sistemleri Türkiye geneli bayilerimizde avantajlı fiyatlarımızla sizleri bekliyor. İnternet ve Instagram adresimiz barranobanyo.com. barranobanyo.com.
2: Su ve su dünyası, eksiz olup ve kenet çatı kurulumundan çatı sistemlerine ve teras kurulumuna kadar tüm çatı işleriniz ücretsiz keşif ve etüt imkanımızla hizmetinizde. Adres: Karşıyaka 511. Sokak, numara 11 Taksim A, Yeni Mahalle, Ankara. Telefon 0312 335 05 38 0537 219 34 54. İmren Isı ve Su Dünyası.
3: Reklamları dinlediniz.
1: 88.6 Radyo Karadeniz.

0: Başkent'in ödüllü radyosu.
1: Radyo Karadeniz.
0: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr. Size bir tık kadar yakınız.

0: Radyo Karadeniz 88.6.
1: 1 Haziran'dan itibaren hafta içi her gün Burçin Gülbenk ile Dönence 17-19 saatlerinde sizlerle.
2: Şimdi reklamlar.
3: Eşyalarınız mı yenilenecek yoksa yeni ev mi dizeceksiniz? Mağaza mağaza dolaşmanıza gerek yok. Rengi Alem alışveriş merkezine gelin. Son moda tasarımlı yatak ve yemek odalarından zarif koltuk ve köşe takımlarına, her marka beyaz eşya ve elektronik ürünlerinden küçük ev aletlerine, modern ve bol çeşitli ev tekstilinden şık tasarımlı züccaciye ürünlerine, bahçe ve balkon mobilyalarından mutfak masa sandalyelerine, desen desen halıdan perdeye kadar her ihtiyacınızı Rengi Alem mağazalarından rahatça alın ve bütçenize uygun 20 ay evden taksit imkanı ile ödeyin. Ayrıca Türkiye'nin en çok satan Bambi yatak ürünlerini de Rengi Alem Bambi mağazalarında bulabilirsiniz. Rengi Alem telefon 0312 368 58 48. Rengi Alem alışveriş merkezi Yeşilbayır, Mamak Çarşı, Kayaş, Demet Evler Vatan Caddesi, İstanbul Yolu Şaşmaz Kavşak ve şimdi de IKEA karşısında. Rengi Alem alışveriş merkezi yuvanıza renk katar. Atatürk Orman Çiftliği'nde lezzetin adresi değişmiyor. Köfte, kokoreç, kumpir, döner ve yeni tatlarımız mumbar şırdan sıcak midye ile Atatürk Orman Çiftliği'nde bir ilk. Laganya'da aile ve dostlarınızla eşsiz lezzetler tadarak harika bir gün geçirebilirsiniz. Laganya 2 ayrı şubesiyle Atatürk Orman Çiftliği'nde sizlerin hizmetinde. 0312 211 05 45 0312 211 06 11. Bizleri Laganya Köftecisi Instagram hesabından takip edebilirsiniz.
4: Çocuklarımızın sosyal, fiziksel, zihinsel, duygusal gelişimlerini destekleyen kaliteli eğitim programı sunan Çiftlik Evi Anaokulu. Adres 876. Cadde, numara 10, Park Manzara Evleri, Keklik Pınarı, Dikmen. Telefon 0537 299 74 71. Mail çiftlikeviaokulu@gmail.com.
5: Örnek temizlik makineleri, endüstriyel tesisler, fabrikalar, oteller, okullar, alışveriş merkezleri, profesyonel temizlik makinelerine ihtiyaç duyulan her alanda 1983 yılından beri Türk Standartları Enstitüsü onaylı satış servis hizmetlerimizle Nilfix İç Anadolu Bölge Bayi olarak tüm Türkiye'nin hizmetindeyiz. Adres: Şira İş Merkezi, A Blok No 11, Macunköy, Yeni Mahalle, Ankara. Telefon 0312 397 91 91 0312 311 72 16. İnternet adresi www.ankaratemizlikmakinası.com.
2: Reklamları dinlediniz.

0: emniyet kemerini bağlamak, can güvenliğini sağlamaktır.
1: Şimdi reklamlar.
2: Çeyrek asırlık tecrübesi

0: tam fiyatına perakende alabileceğiniz yazarbakliyat.com'a hemen gelin. Fırsatları siz de keşfedin.
1: Barrano deyince akla hayalindeki banyo gelir. Kaliteli, modern, şık ve kullanışlı banyo dolapları, duşa kabin, küvet ve jacuzzi sistemleri Türkiye geneli bayilerimizde avantajlı fiyatlarımızla sizleri bekliyor. İnternet ve Instagram adresimiz barranobanyo.com. barranobanyo.com. Işık Mobilya sadece mobilya değil, 27 yılı aşkın tecrübesiyle kendi üretim tesisleri, online satış imkanı ve showroomlarıyla hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyor. Uygun fiyat, kaliteli üretim, modern tasarımlar ve her zevke uygun mobilya çeşitleri, fırsatlar Işık Mobilya'da sizleri bekliyor. Adres Şehit Salim Akgül Caddesi, Kalender Sokak 2 Taksim A, Fırsatlar Ankara. İletişim 0541 504 74 23. Instagram Işık @ Mobilya 06.
2: İmren Isı ve Su Dünyası. Eksiz olup ve kenet çatı kurulumundan çatı sistemlerine ve teras kurulumuna kadar tüm çatı işleriniz ücretsiz keşif ve etüt imkanımızla hizmetinizde. Adres Karşıyaka 511. Sokak, numara 11 Taksim A, Yeni Mahalle, Ankara. Telefon 0312 335 05 38 0537 219 34 54. İmren Isı ve Su Dünyası.
3: Reklamları dinlediniz.

0: Başkent'in ödüllü radyosu.
1: Radyo Karadeniz.
0: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr. Size bir tık kadar yakınız.

0: Radyo Karadeniz'de sorularınıza yanıt bulduğunuz tüm programlar dilediğiniz yerde, dilediğiniz saatte Radyo Karadeniz YouTube kanalında. Kaçıranlar ve yeniden dinlemek isteyenler için youtube.com/radyokaradeniz886'da. Abone olmayı unutmayın.
1: Haziran'dan itibaren hafta içi her gün Burçin Gülbenk ile Dönence 17-19 saatlerinde sizlerle.
2: Şimdi reklamlar.
3: Eşyalarınız mı yenilenecek yoksa yeni ev mi dizeceksiniz? Mağaza mağaza dolaşmanıza gerek yok. Rengi Alem Alışveriş Merkezi'ne gelin, son moda tasarımlı yatak ve yemek odalarından zarif koltuk ve köşe takımlarına, her marka beyaz eşya ve elektronik ürünlerinden küçük ev aletlerine, modern ve bol çeşitli ev tekstilinden şık tasarımlı züccaciye ürünlerine, bahçe ve balkon mobilyalarından mutfak masa sandalyelerine, desen desen halıdan perdeye kadar her ihtiyacınızı Rengi Alem mağazalarından rahatça alın ve bütçenize uygun 20 ay evden taksit imkanı ile ödeyin. Ayrıca Türkiye'nin en çok satan Bambi yatak ürünlerini de Rengi Alem Bambi mağazalarında bulabilirsiniz. Rengi Alem telefon 0312 368 58 48. Rengi Alem Alışveriş Merkezi Yeşilbayır, Mamak Çarşı, Kayaş, Demet Evler Vatan Caddesi, İstanbul Yolu Şaşmaz Kavşak ve şimdi de IKEA karşısında. Rengi Alem Alışveriş Merkezi yuvanıza renk katar. Atatürk Orman Çiftliği'nde lezzetin adresi değişmiyor. Köfte, kokoreç, kumpir, döner ve yeni tatlarımız mumbar, şırdan, sıcak midye ile Atatürk Orman Çiftliği'nde bir ilk. Laganya'da aile ve dostlarınızla eşsiz lezzetler tadarak harika bir gün geçirebilirsiniz. Laganya 2 ayrı şubesiyle Atatürk Orman Çiftliği'nde sizlerin hizmetinde. 0312 211 05 45 0312 211 06 11. Bizleri Laganya Köftecisi Instagram hesabından takip edebilirsiniz.
4: Çocuklarımızın sosyal, fiziksel, zihinsel, duygusal gelişimlerini destekleyen kaliteli eğitim programı sunan Çiftlik Evi Anaokulu. Adres 876. Cadde, numara 10, Park Manzara Evleri, Keklik Pınarı, Dikmen. Telefon 0537 299 74 71. Mail çiftlikeviaokulu@gmail.com.
5: Örnek temizlik makineleri, endüstriyel tesisler, fabrikalar, oteller, okullar, alışveriş merkezleri, profesyonel temizlik makinelerine ihtiyaç duyulan her alanda 1983 yılından beri Türk Standartları Enstitüsü onaylı satış servis hizmetlerimizle Nilfix İç Anadolu Bölge Bayi olarak tüm Türkiye'nin hizmetindeyiz. Adres: Şira İş Merkezi, A Blok No 11, Macunköy, Yeni Mahalle, Ankara. Telefon 0312 397 91 91 0312 311 72 16. İnternet adresi www.ankaratemizlikmakinası.com.
2: Reklamları dinlediniz.
6: 88.6 Radyo Karadeniz.

0: Kulaklığınız ve kaskınız daima başınızda olsun. Trafikte önce siz örnek olun. Diğerlerinin değiştiğini göreceksiniz.
1: Radyo Karadeniz'de Metin Özdemir'in hazırlayıp sunduğu Sektörde Kim Var programımızla her çarşamba saat 16'da sizlerleyiz.
2: Şimdi reklamlar.
3: Çeyrek hazırlık tecrübesiyle

0: adına perakende alabileceğiniz yazarbakliyat.com'a hemen gelin. Fırsatları siz de keşfedin.
1: Mobilya, halı ve perdede modern tasarımlar, kalite ve uygun fiyat şimdi tek adreste buluşuyor. Seçili ürünlerde sürpriz indirimler, ödeme kolaylıkları ve düğün paketlerinde cazip kampanyalar sizleri bekliyor. 27 yılın tecrübesiyle kalitenin ve konforun adresi Sedat Işık Mobilya. Adres Şehit Salim Akgül Caddesi, Kalender Sokak, 2 Taksim A, Pursaklar, Ankara. İletişim 0541 504 74 23. Instagram Işık alt tire mobilya. İlya 06. Barrano deyince akla hayalindeki banyo gelir. Kaliteli, modern, şık ve kullanışlı banyo dolapları, duşakabin, küvet ve jacuzzi sistemleri Türkiye geneli bayilerimizde avantajlı fiyatlarımızla sizleri bekliyor. İnternet ve Instagram adresimiz barranobanyo.com. barranobanyo.com.
2: Ve su dünyası. Eksiz oluk ve kenet çatı kurulumundan çatı sistemlerine ve teras kurulumuna kadar tüm çatı işleriniz ücretsiz keşif ve etüt imkanımızla hizmetinizde. Adres Karşıyaka 511. Sokak numara 11 Taksim A Yeni Mahalle Ankara. Telefon 0312 335 05 38 0537 219 34 54. İmren Isı ve Su Dünyası.
3: Reklamları dinlediniz.
4: Müzik burada dinlenir. Radyo Karadeniz 88.6.

0: Başkent'in ödüllü radyosu.
1: Radyo Karadeniz.
0: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr. Size bir tık kadar yakınız.

Eğer kimim dersen dön tarihe bak. Mazin berrak, alnın açık, yüzün ak. Doğudan batıya her karış toprak,

0: ancak. Biz buradayız. Burası
1: Radyo Karadeniz.
2: Başkentin ödüllü radyosu.
1: Radyo Karadeniz.
2: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr. Size bir tık kadar yakınız.
3: 1 Haziran'dan itibaren hafta içi her gün Burçin Gülbenk ile Dönence 17-19 saatlerinde sizlerle.

fayda, ah ne fayda. Kefen beyaz, ah ne fayda. Bir hayna yaş dökesin, kadrin bilmez, ah ne fayda. Bir hayna yaş dökesin, kadrin bilmez, ah ne fayda.

0: Radyo Karadeniz artık YouTube'da. youtube.com/radyokaradeniz88.6. Abone olmayı unutmayın.
1: Haziran'dan itibaren hafta içi her gün Burçin Gülbenk ile Dönence 17-19 saatlerinde sizlerle.
2: Başkentin ödüllü radyosu.
3: Radyo Karadeniz.
2: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr. Size bir tık kadar yakınız.

Yıllar geçti, unutmadım. Unutmadım, aklımda. Yaşananlar bir tarafa, o gözlerin

Yıllar var ki yüreğimde, gittiğin gün kanıyor. O gözlerin hasreti, ta şuramda yanıyor.

0: kurşunlara dizilirken susuz denizler. Kapattım penceresini ömrümün, çektim perdesini. Hazırım, yak beni, yak beni.
1: Hüzün karası gözlerim.

0: Emniyet kemeri can sıkmaz, hayat kurtarır. Radyo Karadeniz'de Metin Özdemir'in hazırlayıp sunduğu Sektörde Kim Var programımızla her çarşamba saat 16'da sizlerleyiz.
1: 88.6 Radyo Karadeniz.

0: Neden saçlarım beyazlamış arkadaş? Sana da benim gibi çektiren mi var? Görüyorum ki her gün meyhanedesin. Yaşamaya küstürüp içtiren mi var? Katlanmayı bilmeyen aşkı çekemez. Aşka mahkum edilen garip gülemez. Ben de yanmışım senin gibi arkadaş. Dünyanın derdi bitmez. Böyle bitmez arkadaş. İçelim.
1: İçelim arkadaş.

0: Radyo Karadeniz 88.6.
1: Müzik burada dinlenir.
2: Başkentin ödüllü radyosu.
3: Radyo Karadeniz.
2: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr. Size bir tık kadar yakınız.
1: 1 Haziran'dan itibaren hafta içi her gün Burçin Gülbenk ile Dönence 17-19 saatlerinde sizlerle.
4: Hayata renk katan şarkılar şimdi.

0: Başkent'in ödüllü radyosu.
1: Radyo Karadeniz.
0: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr. Size bir tık kadar yakınız.

0: Müzik burada dinlenir. Radyo Karadeniz 88.6.
1: Sevgili dostlarım, sevgili canlarım, hazır mısınız? Daha güzel, daha adil, sevgi dolu bir dünya için, barış için, insanlık için, kardeşlik için batsın bu dünya.

gün oradaydın. Aynı yerde, aynı evde, aynı kapıdan girdim içeri. Tesadüf bu ya. Aynı anahtar kalmış bende. Sandalyede yeleğini unutmuşsun. Masada kahkahanı, mutfakta bardağını, salonda duruşunu unutmuşsun. Sonra yan odada hıçkırığını, koridorda gözyaşlarını, kapıda çarpıp çıkışını unutmuşsun. Bir çiçeğin zehri düşmüş zigon sehpaya, bir rujunun rengi düşmüş oval aynaya. O kavgadan arta kalan kırık vazoyla İkimizin kalbi düşmüş tozlu balkona. İkimizin kalbi düşmüş tozlu balkona. Tozlu balkona.

Duvardaki resminde gülüşün kalmış. Son içtiğin fincanda dudak izlerin. Portmantonun yanında gidişin kalmış. Kapıda bıraktığın ayak izlerin. Yastığının üstünde saçını buldum.

Yazan böyle yazmış demek şarkıyı. Nasıl anlam buldum sen olmayınca. Neyleyim köşkü, neyleyim sarayı, içinde salınan yar olmayınca, içinde salınan

88.6 Radyo Karadeniz. Radyo Karadeniz artık YouTube'da. youtube.com/radyokaradeniz88.6. Abone olmayı unutmayın.

0: Başkent'in ödüllü radyosu.
1: Radyo Karadeniz.
0: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr. Size bir tık kadar yakınız.

bir anda her şeyi bitiren sen miydin? Uykusuz gecelere sebep olan sen miydin? Hasreti içime mahkum eden sen miydin?

0: Emniyet kemeri can sıkmaz, hayat kurtarır.
1: Radyo Karadeniz'de Metin Özdemir'in hazırlayıp sunduğu Sektörde Kim Var programımızla her çarşamba saat 16'da sizlerleyiz.
0: Radyo Karadeniz 88.6.

ardından divane dediler bana. Aşkınla yaşadım, güldüler bana. Hasretini içtim, içtim ben kana kana. Sonra isyan ettim.

İçimde var benim gönül yarası. Gözyaşlarımın yoktur faydası. Yaşadığımız alem hayal dünyası. Talihimizi yazmış kara deftere, gideceğiz bir gün o meçhul yere. Rastladın mı hiç gidip dönene? Sen de boyun eğersin bir gün ecele. Toprak gibi ezdin beni, kül ettin. Kullarına beni oyuncak ettin. Sanki yetmez gibi eziyet ettin. En sonunda beni, en sonunda beni.

İçimde var benim gönül yarası. Gözyaşlarımın yoktur faydası. Yaşadığımız alem hayal dünyası. Talihimizi yazmış kara deftere, gideceğiz bir gün o meçhul yere. Rastladın mı hiç gidip dönene? Sen de boyun eğersin bir gün ecele. Toprak gibi ezdin beni, kül ettin. Kullarına beni oyuncak ettin. Sanki yetmez gibi eziyet ettin. En sonunda beni isyankâr

0: Müzik burada dinlenir. Radyo Karadeniz 88.6.
1: Radyo Karadeniz artık YouTube'da. youtube.com/radyokaradeniz88.6. Abone olmayı unutmayın.
2: Başkentin ödüllü radyosu.
3: Radyo Karadeniz.
2: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr. Size bir tık kadar yakınız.

0: emniyet kemerini bağlamak, can güvenliğini sağlamaktır.
1: Radyo Karadeniz. Müzik burada dinlenir.

0: Ankara şimdi bizimle daha güzel. En damar şarkılarla.
1: Müzik burada dinlenir. Radyo Karadeniz 88.6.

0: Radyo Karadeniz artık YouTube'da. youtube.com/radyokaradeniz88.6. Abone olmayı unutmayın. Radyo Karadeniz.
1: Müzik burada dinlenir.

Deniz Serer'in sevilen şarkılarından düzenlediğimiz bu güzel konserimizde en güzel şarkılarından birini sizlere sunuyoruz. Rüyalarda buluşuruz.